hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

Hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce Buğda dinle. Radyo D ile keşfet.

0: de moduna göre seçtiğin şarkılar.
1: Her Perşembe ve Cuma Radyo D104 Instagram sayfamızdaki storylerimizden moduna göre şarkılarını oyla.
0: Radyo D'de dinle. Instagram sayfamızda sen oyladın ve aşık olduğun anda duymaktan en çok keyif aldığın şarkı şimdi radyoda.

0: Radyo D hava durumu.
1: İstanbul'da bugün hava parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 29 derece. Ankara parçalı bulutlu 28, İzmir parçalı ve az bulutlu 33, Adana parçalı ve çok bulutlu 33, Samsun parçalı bulutlu 29, Diyarbakır parçalı ve az bulutlu 37 ve parçalı ve çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 27 derece olarak ölçülüyor.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: budur.
1: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa.
3: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil Budur
4: hissi. Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: her sabah güne neşeli, pozitif ve enerji dolu başlama kararını aldıysan ben artık seninleyim.
1: Aygün Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de. 104'te Radyo D. Lean Skin Care Aygün Aydın'la günaydını sunar.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

efendim. Radyo D Aygül Aydın'a günaydın başlamış bulunmaktadır. Günaydın Aygül'üm diyor. Kafamda kentsel dönüşümler var. Hayırlısı demiş Sevgi. Günaydın hayatım. Aman hangimizin hayatında kentsel dönüşümler yok? Hepimiz ayrı bir havalardayız. Tencere hava, tava demişler. Herkes ayrı bir hava. Günaydınlar Aygül'üm. İyi haftalar tüm arkadaşlara. Günaydın Aygül Aydın. Bazen bir kahve tadında olur mutluluk. 40 yıl o anı yaşamak istersin. Her şeyi unutursun. O an için sadece zihnindeki mutluluğa odaklanırsın demiş. İşte böyle bir gün olsun diyor herhalde. Sonunu ben bağladım ama artık daha cümle bitmeyiz. En Koç burcu özelliğiniz. Cümle uzun olunca sonunu tahmin ediyor. Dur bakayım daha ayıp. Yudum değildir aslında, belki bir ömür boyu hazdır o sabahlar, iyi yayınlar diliyorum. Pek tahmin ettiğim gibi bir sonla bitmedi. Neyse, hayırlı bereketli haftalar olsun Aygül'üm, Aynur ben diyor. Olsun bir tanem, olsun güzelim. Aygül'üm günaydın canım, inşallah iyisindir. 17 Ağustos tam 27 yıl geçmiş 99 depreminden diyor. Arkadaşlar o hangi 27 yıl ya? Bana biri o 27 yıldan bahsedebilir mi? Ne demek 27 yıl ya? O kadar oldu mu ya? Yapma. Ne yani Ağustos, 17 Ağustos depremi neredeyse 30 yıl mı oldu ya?

0: Evet, bazı acıların takvimle arası yok. Tutuldum kaldım. 27 sene geçti. 17 Ağustos 1999 depreminden yalnızca binaların değil, hayatların da, ailelerin de, hayallerin de bir gecede yıkıldığı tarihte o. Ve o geceyi hiç unutmuyorum. O geceyi hatırlıyorum. Yaşayabileceğimizi hiç düşünmemiştim. Kız kardeşim yeni doğmuştu, Ece. Daha 24 gün müydü, 25 günlüktü, daha ilk yarı kırkı çıktı demişlerdi galiba. O gece böyle bir şehir değil, bir ülke sanki uyandı aslında. Hani gerçekten çok zordu. Kimi annesini, kimi evladını, kimi yuvasını kaybetti ve geriye yıllar geçse de içimizde hiç eksilmeyen o büyük sessizlik kaldı. Bugün yine aynı dilekle anıyoruz ki unutmayalım, ders alalım. Tedbirleri ertelemeyelim. Takdir Allah'ındır her zaman, ama tabii ki bazı konularda tedbirli olmak da bize has bir harekettir. Çünkü depremi durduramayız ama ihmali durdurabiliyoruz. 17 Ağustos Marmara depreminde hayatını kaybedenleri rahmetle anıyorum. Mekanları cennet olsun. Unutmadık, unutturmayacağız da.
1: Bir erdek gibi sesini

0: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
1: Radyo D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Dünya nüfusunun yaklaşık %90'ı Kuzey Yarımküre'de yaşar. Karaların dağılımı açısından değerlendirildiğinde ise karaların 2/3'ü Kuzey Yarımküre'de, 1/3'ü Güney Yarımküre'de bulunur.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Yeni Axe Premium Collection. Daha tatlı, daha çekici.
1: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
2: Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
3: Sıradaki şarkı kulaklık yokken toplu taşımada yüksek sesle video izleyenlere gelsin.
2: Radyo D. Hayatın içinde.

Efendim Radyo D'desiniz. Aygül Aydın'la günaydınıyorsunuz. Günlerden 17 Ağustos 2026. Zaman çok hızlı akıyor ve geçiyor. Hakikaten ne ara geldik Eylül ayına ya. Eylül'e yaklaşıyoruz artık yani. Yaz bitiyor. Evet, o yaz gelsin, yaz gelsin, yaz gelsin. Şöyle yaparız, böyle yaparız dediğimiz yaz geldi gitti bile. Sendeki

0: kişinin aynısı iş. Öyleyse çalış.
1: Efendim Radyo D'desiniz. Aygül Aydın'la günaydın. Devam ediyor. 0549 204 0104 WhatsApp hattımız. Yazın bakayım ne yapıyorsunuz. Günaydın Aygül Hanımcığım, Nilüfer ben diyor. Bu sefer Bodrum'dan günaydın. Yorgunluğu atmak için geldim ama daha yoruldum. İyi mi? Çok güzel bir gün olsun. Öpüyorum. Vallahi çok katılıyorum arkadaşlar size. İnsan bazen hani bir tatile gidip kafamı dinleyeyim diyor ama daha fazla yorulabiliyor.

0: Aydın Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 14 Ağustos Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.28'lik artışla 14.172 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.88, euro 55.48'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.752, çeyrek altın 11.450 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Ankara.
1: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
2: Vakıfbank daima seninle.
3: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
4: Kerem abi.
5: Hayrola çocuklar?
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
6: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
5: Turkcell çözüm gücü.
7: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
5: Turkcell çözüm gücü.
4: Vallahi bravo Turkcell'e.
5: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
8: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
9: Türkcell'le bağlan
10: hayata.
9: Reklam.
11: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

Efendim günaydınlar. Tekrardan Aygül ablacığım günaydın. Ben Fatma Nida. Ben annem babam küçük kardeşim Tekirden Tarsus'a gidiyoruz. Seni dinliyoruz. Seni çok seviyoruz. Demiş canım benim. Şafak Oto'dan da selamlar. Hasan amcama da selamlar. Küçük kardeşim de arabada diyor. Canım benim ne güzel.

böyle aklımızı kaybediyorduk. O siteli bir yer. Sitede tek başımıza dolaşıyoruz. Dondurma yiyoruz. Bize para veriyorlar falan. Böyle kendimizi o kadar özgür ve iyi hissediyoruz ki. Kendimize göre filmlerdeyiz. Tabii nereden bilelim, sonradan arkadan takip ediliyormuşuz. Akrep Burcu babamız bizi takip ediyormuş. Biz de havalar yaşıyoruz. Ondan sonra denize giderdik, gelirdik kendi kendimize. Bir büyük eğlenceydi. Akşam saat olunca denizden çıktıktan sonra böyle süslü, güzel barbili marbili kıyafetimi falan giyersem. Ooo çok havalı. Onun için heyecanlanırdım. Yani her yaşın, her dönemin, her şeyin kendine göre güzellikleri var ya. Vallahi ama geçiyor, bitiyor. Ne hissettiğiniz kalıyor, ne yaşadığınız kalıyor aslında. Yaşantı biraz öyle bir yer. Ama çok şey yaşıyoruz. Hor görerek yaşıyoruz şu günlerimizi. Çok tartışmalı, kavgalı, zorlu. Mesela geçenlerde bir arkadaşım işte çekişmeli boşanıyor. Onu anlatıyor. İşte eşi kalkmış da gitmiş de şunu belgeyi göstermiş de o belgeyi sunmuş da bunu delil sundu Aygül diyor falan anlatıyor. Başka bir tane bir arkadaşım var, o da bir boşanıyor, kocası eve eşya almaya gidiyor. Eşya almaya giderken uzaklaştırma kararını da almış adama. Tabii sonra diyor ki hadi gel çay kahve içelim aşağıda diyor. Sonra da avukatına gidiyor, resim çektiriyor, diyor ki benim yanıma yaklaştı, tutuklayın diye atıyor. Ama o gün evden eşya alma günü olduğu için de adam yırtıyor ama büyük bir kumpasın içerisine geliyor gibi. Yani böyle bunları dinledim. Dedim ki ya neyin savaşını veriyorsunuz ya? Yani ne oluyor? Tamam işte biri istemiyorsa artık onu uzatmanın ya da biri sana bir konuda senin haksız olduğunu söylüyorsa ben ne yapabilirim? Soru bu. Ben bunu düzeltebilir miyim? İlk soru budur. Sen burada hırslanıyorsan, burada kavgaya gidiyorsan senin için ne yapabilirim? Sen memnun kalmamışsın. Mesela iş yapıyoruz, ticaret yapıyoruz. Ha işte benim yaşadığım olay mesela. İş elimde patladı, satın aldığım iş. Çok da para ödedim. Karşı tarafa dedim ki bak çok para ödedim, ne olur bu işi düzeltelim. Bana ne dedi? Eşek gibi ödemek zorundasın dedi. Eğer istiyorsan beni ortak alırsın geri dedi. Gibi. Öyle diyen insanla ne yapacaksın? Peki oldu canım. Tabii sen nasıl uygun bulursan mı diyeceksin? Diyemezsin. Böyle kötülerle savaşmak zorunda kalıyorsun. Boşanırken de ayrılırken de o ters sana karşılık kötü veren biriyle o kaderi seçiyorsun. O şekilde tartışmak ve o sürece girmek zorunda kalıyorsun. Senin elinde olmuyor. Bu yüzden de her zaman söylerim arkadaşlar. Olaylar başımıza gelir. Verdiğimiz tepkiler kaderimizi değiştirir. Yapmayın, kendinizi de tüketmeyin. Her şeyin önce uzlaşması tarafından olun. Her şeyin ne oluyorsa yani tamam bırakın. Elinizden ne geliyorsa bunu uzlaşabilir miyim? Bunu telafi edebilir miyim? Arkanızı iyi, temiz, güzel, berrak, ahlaklı ve adaletli bir şekilde bırakmaya özen gösterin ya. Evet Aygül'üm, Şoray 2 Mezitli dedi diyor. Evet, eski havası, ne eski havası, hiç eser kalmamış. Berbat olmuş oralar. Nerede bizim eski denize girdiğimiz kumsalı olan? Şimdi o kadar kötü olmuş ki. Yani berbat. Böyle gidip görebileceğin bir alan bile değil. Hiçbir şey eskisi gibi kalmıyor. Bir gün mutlaka geçer.

0: Aynısı iş.
1: Öyleyse çalış.
0: Ateşlerde piş.
2: Fırıncıya danış.
0: Ya zenci keşiş.
2: Ya ruha dalış. Elem terefiş.
1: Efendim radyo D'desiniz. Ay günaydınla günaydın devam ediyor. Mesajlarınız geliyor. Çok tatlısınız. 0549-204-0104'e yazabilirsiniz. Şimdi bazı insanlar hayatımıza kalmak için değil, bizi bir yerden başka bir yere taşımak için giriyor. Bu cümleyi biri size söylediğinde çok sinir olmuyor muydunuz eskiden? Böyle şey hissetmiyor musunuz? Ya başlarım arkadaş böyle işin içerisine. Ne yani şimdi tamam ben bir yerden bir yere taşınacağım diye üzülmek zorunda mıyım? Ben bu insanı sevmişim, bağlanmışım, işte ne bileyim hayatımın bir yerine koymuşum. Ya ne olur ölene kadar devam etse, ne olur sonuna kadar gitse, değil mi? İnsan aslında bunu istiyor. Ama işte bunu kabul etmek insanın en zor öğrendiği şeylerden biri bence galiba. Bu benim şahsi görüşüm. Çünkü biz sevdiğimizde, alıştığımızda, emek verdiğimizde hep sonsuzmuş gibi düşünüyoruz. Bazıları böyle düşünüyor. İçimizde ben de onlardan biriyim. Bir insanın sesine alışıyoruz, varlığına alışıyoruz. Her sabah orada olmasına, bir şey olduğunda ilk onu aramaya, sevincimizi onunla paylaşmaya. Sonra fark etmeden hayatımızın içinde ona kocaman bir yer açıyoruz. Ve bir gün geliyor. İşte insan en çok da orada yanılıyor. Şahsi kaprisleri yüzünden, seni suçlayarak, ona yeterli değeri vermediğini düşünerek, ona yeterli gereğinden fazla özeni göstermediğini düşünerek, ona komplolar kurduğunu düşünerek, artık düşünüyor da düşünüyor. Ne filmler, neler, neler. Hiç kimse de demiyor ki ya koşulsuz seviyorum kardeşim, bana ne ya? Bana ne? Seviyor muyum? Seviyorum. Bitti konu. Ne halt diyorsa ezim, ne yapıyorsa yapsın. Diyebilen kaç insan var ya? Benim var mesela böyle sevdiğim insanlar. Vallahi inanın aman seviyorum işte ne yapayım yani. Dediğim gerçekten iyi olsun dediğim insanlar var. Buna rağmen karşılık göremeden hırçınlaşan ama hırçınlaşıyorlar. Seni daha da yoruyorlar. Daha hırçın, daha agresif, daha saygısız bir noktaya geliyorlar bir müddet sonra. Onu da gözlemledim mesela. O zaman işte uzaklaşman, sessizleşmen gerekiyor öyle durumlarda. Çünkü o daha korkunç bir canavar yaratıyorsun karşında. Belki o insanın bizim hikayemizde yeri gerçekten oraya kadardır ve bitmesi gerekiyordur. Bazen biri gelir size sevgiyi öğretir. Biri gelir sınır koymayı öğretir. Biri gelir neyi bir daha asla kabul etmemeniz gerektiğini öğretir. Benim öyle oluyor genelde. Biri gelir sizi olduğunuz yerden kaldırır. Biri gelir kalbinizi kırar ama yıllardır görmediğiniz kendi gücünüzle tanıştırır. Ve sonra gider. Biz ise onun gidişini bir kayıp sanırız işte. Halbuki bazı vedalar kayıp değil. Hayatın yön değiştirmesi oluyor. Aslında biz de şu an o dönemden geçiyoruz. Yani böyle bir dönemdeyiz. Hani şu an bir boşlukta hissediyorsanız, hayatınızdan birileri gidiyorsa korkmayın. Şu an gerçekten gitmesi gerektiği için gidiyorlar. Bugün geriye dönüp böyle baktığınızda hayatınızdan çıkan insanların ardından yalnızca ne kaybettiğinize bakmayın. Bir de onların ardından sizde neyin değiştiğine bakın. Bu onlar için de geçerli. Şimdi biz mükemmeliz de süperiz de aman bizden daha iyisi yok da karşı taraf mesela sizi çıkartıyor hayatından, sizi beğenmiyor. Sizi ilgisiz buluyor, sizi alakasız buluyor, sizi saygısız buluyor. Belki bir şekilde bir şeyler buluyor ve çıkıyor hayatınızdan gidiyor. Bu sizin siz çok iyisiniz de ya da ben çok iyiyim de bu konuşmayı yapıyorum konuşması değil bu. O hayatına göre bir şey öğreniyor. Ben hayatıma göre bir şey öğreniyorum. Sen hayatına göre bir şey öğreniyorsun. İnsan çünkü giderken yanında yalnızca kendisini götürmüyor bazen. Eski halimizi de götürüyor. Ve belki de en büyük mucize de burada başlıyor. Çünkü hayat boşluğu sevmiyor arkadaşlar. Bir şey sizden çıktığında o boşluğun sonsuza kadar boş kalacağını zannediyorsunuz ya, çok yanılıyorsunuz. Zaman geçtikçe anlarsınız ki bazı şeylerin gidebilmesi gerekiyormuş ki yenisine yer açılsın, daha iyisi gelir. Hayatımda hep gördüm. Vallahi size yemin ediyorum. Eyvah evden bu kadın giderse ben ne yapacağım? Perişan olacağım. İşte Kerem'i kime bırakacağım? Nasıl yaşayacağım falan dedikten sonra ve pat diye ortada kaldıktan sonra mükemmel biri geldi. Mükemmel ötesi biri geldi. Sonra ondan sonra yine aynı korkuları yaşadım falan. Daha iyisi geldi. Ortaklıklarımda da eyvah bunlardan ayrılırsam ne olacak dedim, daha iyisi geldi. O ne olacak dedim, daha iyisi geldi. Her zaman daha iyisi vardır. Korkmayın. Her kaybettiğiniz insan kötü değildir. Her biten ilişki yanlış değildir. Her yarım kalan hikaye başarısızlık değildir. Bazı hikayeler sadece tamamlandığı yerde bitiyor da. Ey kafam diyorsun.

Ayhan Bey yazmış. Aygün Hanım, eşim arabadan inerken şu an kendine kalacak bir yer bul deyip artık gitti diyor. Niye, benim yüzümden mi? Oğlum ben ne yaptım? Ben kendi hayatımla ilgili sohbet ediyorum ya. Allah Allah ya. Ayhan. Ayhan, ben ne alakası var ya? Ne kalpsizsin. Abla ben de meslekten soğumuşum ablam. İlk bir kafada da daha atıp şimdi ayrılıyorum, istifa vereceğim diyor. Oğlum siz deli misiniz ha? Kapatın radyoyu, size yasak. Dinlemeyin.

0: Aydın Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında Alihan Kuriş'in de aralarında olduğu 32 şüpheli tutuklandı. Alihan Kuriş'in kardeşi firari Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik yapılan arama çalışmalarında kaynağı belirsiz 200 kilogram külçe altın bulundu. TürkSat 3A uydusundaki yayınlar sona erdi. TürkSat 4A uydusuna geçildi. Şayet televizyonda TürkSat kanal güncelleme sistemi açık durumdaysa herhangi bir işlem yapılmasına gerek olmayacak. Ancak bu sistem kapalıysa manuel kanal aramayla kanalların bulunması gerekecek. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Mersin'den Lübnan'a gönderilmek üzere 15.6 ton tıbbi yardım ve ilaç malzemelerinin yola çıktığını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalamış olmasından dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtti. Endonezya son yılların en ölümcül deprem felaketlerinden biriyle sarsıldı. Flores Adası açıklarında meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e yükseldi. 300'den fazla ev enkaza döndü.
0: Yeni nesil ekspertiz, RSOTO ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %40 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde akıcı seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki istikamette yoğun akıcı. Avrupa yakası E5'te Avcılar Küçükçekmece, Ayvansaray Haliç Ok Meydanı aralıklı yoğun. Tam da Bahçeşehir Altınşehir, İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe-Ümraniye, Kavacık-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RSOTO ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Radyo D hava durumu.
1: İstanbul'da bugün hava parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 29 derece. Ankara parçalı bulutlu 28, İzmir parçalı ve az bulutlu 33, Adana parçalı ve çok bulutlu 33, Samsun parçalı bulutlu 29, Diyarbakır parçalı ve az bulutlu 37 ve parçalı ve çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 27 derece olarak ölçülüyor.
0: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
3: DAB Plus.
0: Radyo D, radyo yayıncılığında son teknoloji DAB Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda DAB fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin, Radyo D'yi

0: Erciyes.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayileri.

0: Yeni Axe Premium Collection. Daha tatlı, daha çekici.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
0: Reklam.
2: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Aygül Aydın'la günaydın. Günaydın.
2: Aygül'üm, bunlara motivasyon konuşması yaramıyor. Hemen istifa edip karılarıyla, kocalarıyla kavga ediyorlar diyor. Vallahi yok, daha yapmam, bana ne ya? Allah Allah. Vallahi Aygül Hanım, önce radyoyu sorgulattırıyorsunuz, sonra da kapatın dinlemeyin beni diyorsunuz. Nasıl dinlemeyeyim, meraktan devam ediyorum diyor. Günaydın Aygül abla, iyi yayınlar. Ne kadar güzel anlattın ya, bir kendime geldim demiş o. Yani gerçekten çok komiksiniz bence ya. İnanılmaz. Millet, herkes motivasyon adına sohbet eder. Ben ederim arkadaş. Bunlar hayatlarını kökünden değiştirme kararını bugün şu dakika bulurlar. Şu an geldi değiştirme şeyiniz. Ben konuştuktan sonra. Ne fayda? Ne fayda bu saate kadar durmuşsunuz? Günaydın Aygül Hanım. Yaklaşık 2 yıldır iyi niyetimi suistimal eden, nankörlük yapan, arkamdan işler çevirenleri eleyip teker teker çıkardım hayatımdan. Eşim ise baskı yapıp barışmamı, affetmemi zor koşuyor. Onlarla sıkı fıkı görüşüyor. Zaten bana da bunları yapanlarla görüşmemi, bana büyük saygısızlık. Bir de barış diye diretmesi, zor koşması. Sizce ne yapmalıyım? 25 yıllık diye o eş geride bırakılmaz mı? Kendisi terazi, ben başak, yükselen akrebim diyor. Hayatım, bir kere zaten eşin terazi burcu. Eşinin fıtratında biriyle küsme yok. Bir, orada bir sınır yok. Yani eşin sınırı bilen bir adam değil. Ama sen başak ve yükselen akrepsin. Sen her türlü yapılan yanlışı affetmeyen, sınırları olan, çizgileri olan karakterli bir kadınsın. Burada şunu yapabilirsin. Eşin sana baskı yapıyor olabilir ama sen eşine şunu söyleyebilirsin. Sen onlarla görüşmeye devam edebilirsin. Onlarla konuşmaya devam edebilirsin. Onlarla arkadaşlığını sürdürmek istiyorsan edebilirsin. Benim çizgim ve sınırlarım bu. Ben saygısızlığı kabul etmiyorum ya da bu şekilde davranışlar benim hoşuma gitmiyor, bana uymuyor. Arkadaşlarımız aynı olmak zorunda değil. Sen orada özgürsün, istediğini yapabilirsin. Ama onlar vasıtasıyla gelen ve ilişkimize zarar veren bir olay ve bir konu bir gün gerçekleşirse de sorgusuz sualsiz bu işin biteceğini ya da bu işle alakalı nereye varmam gerektiğini o zaman görürsün dersin. Yani burada çok net bir sınır çiz, çünkü sen başak ve akrepsin. Sen öyle uyumlu bir şekilde hadi idare edeyim, görüşeyim, aman ayıp olmasın diyen bir kadın değilsin zaten. Bu senin fıtratın. Şimdi fıtratınıza aykırı davranmayın zaten. Ama eşin terazi burcu. O yüzden onu deneyimleyecek, oradan kazık yiyecek, oradan başına bir şeyler gelecek, oradan zarar görmesi gerekiyor. Bırak ona izin ver. Zaten Satürn karşıtlığı yaşıyor. Yani ona izin ver. O görmesi gerekeni herkes görecek. Çok fazla sanırım bizim sorunumuz biraz olsun küçükken çocukluğumuzda bize öğretseydi annemiz, babamız, ailemiz, yahu bu seni işte bir yerde kabul edilmek zorunda olman gerekmiyor senin. Bazen kabul görmediğin yerlerde illa ısrarlı bir şekilde onay arama. Yani çocukluk travmamız bence bizi inciten insanları terk etmek yerine onların bize iyi davranmaları için onları ikna etmeye çalışmışız. Bence bizim problemimiz bu. Özellikle 80 kuşağı, 70-80 kuşağı, 90 da buna biraz dahil. Biraz bize bunu öğretmişler 90'ların çocukları olarak da. Ya ikna etmek zorunda değiliz ya. Niye ikna ediyoruz ki? Bize bunu kim öğretti? Kim öğrettiyse Allah onu... Artık bu son. Ne diyeyim, iyiliğini versin. Derin deniz bıraktı içimde taze yaran. Bir gün elbet kapanır. Abla, eşim de terazi burcu, Ayhan yazıyor. Beni terk etti gitti diyorum. O nasıl olacak? Günah değil mi bana diyor. Ayhan, şaka mı yapıyorsun ya? Ay, hiç vallahi şaka kaldıracağım bir sabah da değilim Ayhan.

0: aynesi iş.
1: Öyleyse çalış.
0: Ateşlerde piş.
1: Fırıncıya danış.
0: Yazıncı keşiş.
2: Efendim radyo D'desiniz. Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor. 0549-204-0104 WhatsApp hattımız. Birazdan Instagram'da canlı yayını açacağız. Bugün size Lean Kozmetik'le ilgili de güzel bir sürprizim var. Bakalım kim yakalarsa bugün size özel bir hediye tanımladılar sepete. Alışveriş yapanlara böyle büyük boy bir ürün gelecek. Ama tabii ki şimdi söylemeyeceğim. Birazdan az sonra onu da söyleyeceğim. Sadece Radyo D dinleyicileri bu fırsatı dinlediği için yakalayacak. Kaçırmasınlar. Mesajlar 0549-204-0104. Hayatınızdaki şu an en toksik olan konu nedir arkadaşlar? İş hayatınız mı, aşk hayatınız mı? Neyle başa çıkmaya çalışıyorsunuz? Hadi bakalım yazın. Bu şarkıyı da çok seviyorum ya. Bu şarkı bile çıkalı 20-25 sene olmuş nereden baksanız ya. Yani nasıl zaman geçiyor? Dün gibi dinliyordum ben bunu. Üniversitedeydim ben bunu dinlerken diye hatırlıyorum. Çok romantik ve güzel bir şarkı.

0: Air'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Trafikte başka araçları tehlikeli şekilde takip etmek yasaktır. Bu davranış agresif sürüş olarak değerlendirilir. Trafik güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atar. Kurala uymayan sürücüler yaptırımlarla karşılaşabilir.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Reklam.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
7: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
8: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.

0: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı bir şarkı aç da keyfimiz yerine gelsin diyenlere gelsin.
0: Radyo D, hayatın içinde

Aygücüm Liv diyor. Liv kozmetik değil biz o Lean. Allah seni. Gönderir misin diyor. Aygül Hanım Bodrum'dan Gülsüm. 30 Ocak 1987. Bu aralar kısmetlerim çok açık ama ben hiçbir şeye hazır değilim diyor. Günaydın, iyi yayınlar. İş hayatım tam bir kaos ortamında devam ediyor. Son bir yıldır anamdan emdiğim süt burnumdan geldi neredeyse. Bu arada İkizler Burcu yükselen oğlak, çok büyük haksızlıklara uğradığım, iki kere sürgün yedim. Mahkeme kararıyla geri döndüm. Direniyorum, direnmeye çalışıyorum ama bu haksızlıklar yüzünden stres topu oldum. Resmen evim, eşim, çocuklarım, ruh halimden herkes etkileniyor. Olmadığım bir insana dönüştüm artık. Kiminle konuşsam bu yıl senin yılın olacak. Ay inan bana, şu an nefesim çekildi Fikret'cim yani. O kadar haklısın ki. Sana edenler de layığını bulacak diyorlar ama neredeyse son 6 aydır bunları duymama rağmen değişen hiçbir şey olmadı. Dünyada kötüler mi kazanır bilmiyorum diyor. Ah Fikret'cim ah. Yani bunu daha önce söyledim. Defalarca söyledim. Şu an senin yaşadığın şu olay var ya, şurada yaşamış olduğun olayı ben belediyede çalıştığım dönemde yaklaşık 5 ve 6 sene boyunca yaşadım. Sürekli sürgün yedim. İşte normal şartlarda teknik bir kadrom olmasına rağmen arşivde böyle bıkayım diye, yani çalışmayayım diye, işten istifa edeyim diye, bu arada devlet memuruyum. Ayrılayım diye arşive sürülürdüm. Orası bir sürgün gibiydi. Dosyalar temizlendirilirdi. İşte yetkin ve iyi personeller oraya gönderilirse sen sürülmüş olurdun ve bu belediyede bilinirdi. Yemekhaneye giderdin, sana o gözle bakarlardı. Seninle arkadaşlık ve çevre kurma şeyleri azalırdı. Çünkü seninle konuştuklarında onların da işleriyle ilgili bir sıkıntı olacağı düşünülürdü. Ben de şeyde sürekli her gün çok üzülür, çok ağlar, itilirdim. Neden bunu yaşardım? Çünkü müdürlükte müdürün yerine olası müdür olabilecek bir kişi olarak görülüyordum. Müdür de bunu uzak tutabilmek için başkan yardımcısı, işte belediye başkanı, onlar seni tanımasın, seninle konuşmasınlar, kimse seni bilmesin diye seni uzaklaştırırdı. Yani böyle bir şey yaşardım ve 5-6 yıl sürdü. Çok ciddi, ağır, travmatik şeyler yaşadım bu süreçte. Günün sonunda öğreti, çok uzatmayacağım. Ne oldu Aygül ve ne öğrendin? Hadi bugün benden duyman gereken, bunu defalarca söyledim ama demek ki duymamışsın. Bugüne nasip söyleyeyim. Onlar hiçbir zaman, onlara bir şey olmayacak. Sen oturup orada beklediğin sürece hiçbir şey olmayacak. Hani sen orada bekliyorsun ya, 6 ay oldu, bir değişen bir şey yok. 7 ay olacak, 7 yıl olacak, değişen hiçbir şey olmayacak. Değişen tek şeyin sen olması gerekiyor. Senin oradan gitmen gerekiyor. Bütün mesele bu. Nasıl yapacağın, ne yapacağın, nasıl karar vereceğin, tüm cesaretinle kendine yeni bir iş mi kuracaksın, yeni bir yere mi tercihte bulunacaksın, bilmiyorum yani ne yapabilirsin ama sistem senin oradan gitmeni istiyor. Mesele bu. Bunu anlaman lazım. Nasıl yaparım Aygül, çoluk var, çocuk var, para kazanıyorum falan değil mesele. Mesele bunun üstünde. Bu işaretleri almışsın. Keşke biri de bana o zamanlarda bunu söylüyor olsaydı. Şimdi mobbing yediğim o yıllar geçmiş artık. 10 yıl falan, 14 yıl mı ne, 13 yıl olacak üzerinden. İşte 2 yıl önce arkadaşımla karşılaştım. Dedim ki ya, dedim, sana sormak istiyorum, o mada mobbing yapanlar falan ne yapıyor dedim, yani gittiler mi, ayrıldılar mı falan. Dedi ki yo, terfi ettiler dedi. Dedim şaka mı yapıyorsun, üzerine terfi ettiler dedi. Ya öyle mi dedim, güzel peki. Sonra yıllar sonra ayrıldığım belediyenin belediye başkanından ödül aldım. Türkiye'nin işte en iyi kadın radyocusu olarak. Başkan dedim belki hani pişmandır, üzülmüştür, hani bir şey der falan diye bekledim. Dedim ki ya, kovulmuştum ama başkanım buradan diye böyle bir espri yaptım. Fena mı oldu, bak iyi olmuş senin için. Buralarda çürümedin dedi. Yani sonuç. Fikretçiyim. Ali yazar, Veli bozar Fikretçiyim.

hiç beklemediğim bir yorum oldu ya. Daha klasik bir yorum bekliyordum, merak etme. Bu sene ikizlerin yılı falan diye bir şey beklerken daha realistik bir şeyle karşılaşmak beni daha çok mutlu etti. Çok teşekkürler diyor. Aslına bakarsan kopmaya çalışıyorum. Dinleyenlerin kafayı yediği şarkılar yapıyorum ama sesimi duyuramıyorum. Kim bilir bir gün gelir senin radyonda çalınır. Ben de gelir konuğun olurum. O zaman de kendine iyi bak Aygül demiş. Hayatım, müziğini yapmaya devam et. Hayat bu ne göstereceğin belli olmaz. Yıllar önce belediyede bana bu kadar kötü davranan ve bu kadar acımasızca davranışlar sergileyen insanlar nereden bilsin milyonlara hitap edip bir gün bir radyocu olacağımı ve ömrümün sonuna kadar onların kötülüklerini konuşacağımı. Yani düşünsene, hayatlarının sonuna kadar değiştiremeyecekleri tek şey bende bıraktıkları hisler mesela. O yüzden ne kadar zor ve onlar için ne kadar acı verici bir şey. Senin de yarın ne olacağın belli olmaz. O yüzden yarın bir gün hayatın getirisini bilemezsin. Bazı şeyleri bazen oradan çıkabilecek bir şekilde atabilmen lazım. Yani kendinizi bulunduğunuz yerden daha realist bir şekilde, bir şeyler geçecek, yarın çok güzel olacakları yaşarken biraz realist de yaklaşın arkadaşlar. Şimdi bir sürü belediyeci yazıyor. Aygül, ben de bugün ayrılmak istedim, nefret ettim, ben niye buraya geldim falan diye. Ben söylüyorum, ben buradan değerli reise de sesleniyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza da sesleniyorum. Ben onun yerinde olsam, o belediyelerden gelmiş bir belediye başkanından gelmiş bir cumhurbaşkanı. Onun yerinde olsam kesinlikle tekrar bir belediyelere döner iner. Bir kontrole böyle tek tek her gün belediye başkanının koltuğuna gider otururdum. Her güne bir belediye seçerdim. Belediyede çalışan personellerden bana gelip konuşmak isteyen varsa buyursun bekliyorum diye. Böyle beklerdim. Yani illa birileri bir şeyler anlatacaktır. Tavsiye ederdim. Çünkü maalesef gerçekten üzülüyorum yani. Çok psikolojisi bozuk ve çok baskıya, manipülasyona çok sebebiyet veren insanlar var oralarda. Ben çok net gördüğüm şeyler var, biliyorum. Allah yardımcıları olsun inşallah. Allah güç kuvvet versin hepinize. Hepimiz ortak şey için çalışıyoruz ya. Değil mi? Yani mesela ilçenize iyi bir şey yapabilmek için çalışıyorsunuz ama günün sonunda saçma sapan şahsi kaprislerle uğraşıyorsunuz. Boşluktan ya. Vallahi işsizlikten. Ben size söyleyeyim. Boşluk yani. İş gücü yok. Ne yapsınlar? Uğraşıyorlar insanlarla. Yani her kaybettiğin her şey zarar değil. Bazen Allah seni eksilterek korur diyor Aygül'üm demiş. Günaydın Aygül Hanımcığım. Balık burcuyum. İş hayatım çok zorluyor. Geçen sene bu zamanlar mobbingin Allah'ını yaşayarak istifaya zorlandım. Aynı sizin yaşadıklarınızı yaşayarak ağlamaktan içim dışıma çıkmış bir halde baktım olmuyor. Ocak 2026'da ayrıldım. Yeni bir yere geçtim. Burada da ciddi maaş kaybı yaşadım. Ne diyeyim? Herkesin yolu açık olsun. Allah herkese yaşattıklarını yaşatır inşallah demiş. Ondan hiç şüphen olmasın hayatım. Hayattaki en hiç şüphemin olmadığı konu o. Yani yaşattığını yaşamadan bu dünyada hiçbir yere göndermiyor yaradan. Merak etme.

0: Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %40 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde akıcı seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki istikamette yoğun akıcı. Avrupa yakası E5'te Avcılar Küçükçekmece, Ayvansaray Haliç Ok Meydanı aralıklı yoğun. Temde Bahçeşehir Altınşehir, İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe-Ümraniye, Kavacık-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 14 Ağustos Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.28'lik artışla 14.172 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.88, euro 55.48'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.752, çeyrek altın 11.450 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam.
5: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
6: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
7: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar shell.com.tr'de.
8: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa,
9: pilot garaj, şoto ekspertiz.
10: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
9: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Reklam.
11: Öncelikli yayın.
12: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

Şimdi bir mesaj aldım. Yani aslında çok güzel bir mesaj ama korkutum da mesajdan ya. Korkutucu bence. Şimdi bir hanımefendi atmış. Umarım diyor o bana, ben de ona iyi geliyoruzdur ki bundan şüphem yok. Gerçekten ömrüm ömrü kadar olsun. Hep yanında olmak istiyorum onun. İçten seviyorum. Kimseye demeden etmeden sadece korkuyorum. Birisi gelir de onu benden alır diye. Çok endişe ediyorum. Bazen sürekli ona bunu hissettiriyorum. Bazen ama yine de onunla sohbet etmek, onu sevmek çok temiz geliyor bana. Çok güzel hissettiriyor. Allah başımdan eksik etmesin Aygül demiş. Ne kadar temiz ve güzel aslında duyguları var ama neyden tedirgin oldum? Yani bu duygu çok güzel ama tehlikeli bence, bir yere kaymış. Sevgi burada yavaş yavaş kaybetme korkusuyla karışmış. Burada bir sevgi yok mesela aslında. İnsan sevdiği kişiyi sahip olunacak bir şey gibi görmeye başlayınca ilişkinin tadı azalıyor ve kaygı büyüyor zaten. Bu ikisini birbirine karıştırdığın zaman insan kaybediyorsun. Ve o sonra o insanlar da genelde der ki hep hayatımda böyle oluyor. İnsanlar beni genelde terk eder ve bırakır derler. Aslında

0: Ay Günaydın'la Günaydın.
1: Şimdi bu tarafı bana biraz korkunç geldiği için de şimdi hanımefendi de madem bizi dinliyor, dinleyicimiz, hani onu bir uyandırmak amaçlı da bu konuyu da bir konuşalım. Çok tatlı bir yerdesin, çok güzel, ama sen unutma ki bunu bir

Ben olsam hani senin yerinde, sevmek çok güzel ama korkuyla sevmek insanı yorar ya. Birini çok sevebilirsiniz, çok kıymet verebilirsiniz ama onu kaybetme korkusuyla kendinizi kaybetmemeniz lazım. Bir müddet sonra onu kaybetme korkusuyla onun hayatını mahvedeceksin. Zaten o senden bir müddet sonra sıkılacak, bıkacak ve gitmek isteyecek. Ve sonra sen bunun adına şöyle diyeceksin. Ya çok sevdim, değer verdim ve değer verdiğim kişi maalesef hak ettiği şeyi görmediye dönüşecek. Halbuki yanlış sevgiyle kaybetme korkusunu karıştırdığın için ve artık sevgiye odaklanmayıp kaybetme korkusuna odaklandığın için yaşadın bunu. Bu yüzden sana ait olan bir bağ sürekli biri gelir alır mı diye korunmak zorunda değildir. Sen o bağı kurmuşsundur, o kancayı atmışsındır. Öyle güçlü bir bağın vardır ki sevgin kalsın ama biraz da güven ve teslimiyet içine girmen gerekir. Acıtmaman lazım, yakmaman lazım, korkmaman, şüphe duymaman lazım. İşte o zaman çok sevebilirsin. O zaman gerçek sevgi odur. Sevgiyi unutmadan sevebilmek önemlidir. Herkes başta zaten çok sevgiyle geliyor yani. Başında herkes seviyor zaten. Ya önemli olan çok sevmek öyle bir şey değil. Bütün ruhunu tek bir insanın varlığına bağlamamak lazımdır ki bunu da niye yapın biliyor musunuz? Çok seviyorsanız karşınızdaki insanı bunun için yapın. Yani hadi kendiniz için yapamıyorsanız en azından karşınızdaki insanı çok sevdiğiniz ve onu kaybetmemek için kendinize yönelin. Tavsiyem bu. Bunu yaptığınız zaman bir korunma zorunda olan bir ilişki içerisine girip kendinizi tüketmezsiniz. Tüketmeyin kendinizi. Hele karşı tarafı hiç. Sabır.

0: Çok güzel bir dua etmiş bir dinleyicimiz valla. Ablacığım, senin de anlattığın gibi diyor, keser döner sap döner, yaradan o kadar büyük ki kim kimin ekmeğiyle oynuyorsa yek ekmeğe muhtaç olsun demiş. Yani aslında hani gerçekten önemli ya, malınızla, canınızla, bu kitabımızda da yazıyor, namusunuzla, ekmeğinizle oynuyorlarsa yani muhtaç olsunlar ya, olsun, Allah da eder zaten. İnsan içinde bir gram şüphe yoksa, korku yoksa, hırs varsa o onu zaten mahvediyor, kör ediyor. Ya ben acaba onun şunu yapar mıyım, buna hakkım var mı benim diyemiyorsanız zaten siz hiç insan olmamışsınız ki. Sonuçta karşınızdaki insanı kaybettiğini görseniz ne olacak ki? Ne geçecek elinize?
1: Kendine çok uzak, bana nasıl ya?

0: Tanıtıcı reklam.
1: Efendim sadece şu an bugüne özel radyo diye dinleyenlere başka yerde söylemek yok. Aramızda küçük bir sır. Lean Kozmetik 1500 TL üzeri şu an sepette alışveriş yapanlar olursa gözenek serumu hediye ediyor. Size güzel bir gözenek serumu verecek ama bunun da bir kodu var. Gözenek serumu da dediğiniz 1500-2000 liralık bir ürün, çok pahalı bir ürün ve gözenek serumu özel üretim olarak yapılan bir şey. Sizin bu cildinizin üstünde böyle delik delik noktalar oluyor ya, hani böyle pürüzsüz görünmesini, cam cilt gibi görünmesini istiyorsanız gözenek serumu kullanmanız gerekiyor. Gozenek kodunu yazacaksınız indirim kuponu tarafına. Gozenek diye yazdığınızda 1500 TL üzeri de bir şey aldığınızda, sipariş verdiğinizde bugün size ekstra gözenek serumu, bir de aynı zamanda %30 indirim, sepette de ek %20 indirimde yapılıyor ekstra indirimleriyle alabilirsiniz. Hani ne alacağız diyorsanız da tabii ki çok güzel ürünleri var. Ben yüz bakım cihazına çok kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Aynı zamanda kırışıklık karşıtı bakım serumuyla yüz cilt, bu güzel gençleştirici makinesi var ya, ikisi de büyük mükemmel bir kampanyada. Ben olsam onu alır, iç sepete de bir gözenek serumu sıkıştırır, mükemmel doğal bakımıma katkı sağlardım. Sizler de eğer arzu ediyorsanız bakabilirsiniz arkadaşlar, inceleyebilirsiniz size uygun olanları. Siteleri de var, sitelerinde WhatsApp hatları da var demek istedim. WhatsApp hatlarına da yüzünüzün resmini çekip sizce ne uygun alabilir miyiz diye sorabilirsiniz. Onlar da buna cevap veriyorlar. Sitede müşteri hizmetleri numarası var, bakabilirsiniz.
0: Tanıtıcı reklam.
1: Aygül, Instagram'ı açar mısın? Güzel yüzünü görelim demiş. Ay hadi açayım, tamam.

0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında Alihan Kuriş'in de aralarında olduğu 32 şüpheli tutuklandı. Alihan Kuriş'in kardeşi firari Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik yapılan arama çalışmalarında kaynağı belirsiz 200 kilogram külçe altın bulundu. TürkSat 3A uydusundaki yayınlar sona erdi. TürkSat 4A uydusuna geçildi. Şayet televizyonda TürkSat kanal güncelleme sistemi açık durumdaysa herhangi bir işlem yapılmasına gerek olmayacak. Ancak bu sistem kapalıysa manuel kanal aramayla kanalların bulunması gerekecek. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Mersin'den Lübnan'a gönderilmek üzere 15.6 ton tıbbi yardım ve ilaç malzemelerinin yola çıktığını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalamış olmasından dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtti. Endonezya son yılların en ölümcül deprem felaketlerinden biriyle sarsıldı. Flores Adası açıklarında meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e yükseldi. 300'den fazla ev enkaza döndü.
2: Radyo'da hava durumu.
1: İstanbul'da bugün hava parçalı ve az bulutlu, sıcaklık 29 derece. Ankara parçalı bulutlu 28, İzmir parçalı ve az bulutlu 33, Adana parçalı ve çok bulutlu 33, Samsun parçalı bulutlu 29, Diyarbakır parçalı ve az bulutlu 37 ve parçalı ve çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 27 derece olarak ölçülüyor.
0: Tam Taşlı 2026 Sende de Benden Var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 21 Ağustos Çeşme Açık Hava Tiyatrosu. 5 Eylül Ankara Ata Kongrezyum Teras. 9 Eylül Eskişehir Kent Park Festival Alanı. 12 Eylül Konya Selçuklu Kongre Merkezi Açık Hava Sahnesi. 29 ve 30 Eylül İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
3: Reklam.
4: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
5: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
8: Budur.
7: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.
8: Budur.

0: Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder. Sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

Ben ona gözüm gibi baktım. Bir deri, bir kemik olmuştur. Günaydın efendim. Radyo D'desiniz. Aygül Aydın'la günaydınlıyorsunuz. 17 Ağustos 2026 haftasına başlıyoruz. Bakalım bu hafta bizi neler bekliyor? Çok laf dinliyormuşsunuz gibi anlatacağım. Bir yere kaybolmayın.

Evet, diyor ki bu ay ışık hızı gibi geçmedi mi? Bir de bitmeyen bir Temmuz yaşadığımız için anam ne yaşadık diye. Bana Temmuz demeyin ikinci bir emre kadar. Temmuz'u hatırlamak istemiyorum.

0: Hülya'cığım hoş geldin hayatım. Londra'dan sevgiler diyor. Ya Hülya'cığım demek ki Londra'dasın. Demek yengeçler Londra'da. Kandıralı Ferdi de aramıza geldiğine göre. Hangi radyodayız? Bari burada hata yapma Ferdi.
1: Kişinin aynesi iş.
0: Öyleyse çalış. Ferdi'cim hiç oluyor mu hayatım? Hiç yakışıyor mu sana? Şu an yazdığın şey hiç hoşuma gitmedi. Hemen değiştir hayatım. Evet, bu hafta bizi neler bekliyor efendim? Bu hafta çok önemli bir hafta. Bir kere bu hafta gerçekten şansınızın, kısmetinizin, tıkanan işlerinizin çok rahat açılacağı ve ilerleyeceği bir hafta olduğunu söyleyebiliriz. Sadece dikkat etmeniz gereken bir şey var. O da Mars ve Neptün karesi yaşayacaksınız. Mars hangi burçta bilin bakayım. Hadi bakayım. Yine bu kime şey olacak? Tabii ki Yengeç burcunda. Ufak tefek yanılsamalara, kandırılmalara, yanlış anlaşılmalara dikkat etmeniz gerekiyor. Bu hafta özellikle Mars Neptün karesini unutmuyorsunuz. Bazı şeyleri şöyle öğrenebilirsiniz. Mesela bir şeyin tam böyle atıyorum olacaktı ama olmadığını gördünüz. Şu sebepten olmadı. Mesela Mars Neptün karesi biraz bunu anlatır. Bazı sisli olan, arkasını çok göremediğiniz, olayları görebileceğiniz çok önemli bir hafta. Yani bazı görünmeyenleri görüp netleştirebileceğiniz bir dönemde olacaksınız. O yüzden özellikle yengeçler ve koçlar daha dikkatli olması gerekiyor bu hafta diyoruz. Ama onun dışında güzel şeyler de oluyor. Mesela Venüs Plüton'la güzel bir üçgende. Yani gelmesin bir daha geri gelmesin. Gitsin yüzünü şeytan görsün. Ölsem mezarıma gelmesin diyor şair burada.

0: Günaydınlar Aygül, iyi yayınlar Sayın Enerji Bakanımız. Muğla Milas'tan selam ve sevgiler, güzel bir hafta olsun. Allah iyi insanlarla karşılaştırsın Aygül diyor. Amin yavrum, amin.
1: İster gelsin, ister gelmesin, ister sevsin.

0: Gülsüz.
1: Efendim şimdi bu hafta en dikkatli olması gereken burçlar özelinde söylüyorum. Mesela ben bunları YouTube kanalımda bahsettim ama tabii biliyorum burada da dinlemek size keyif veriyor. Buradan da anlatıyorum ve bahsediyorum. Özellikle koç veya yükselen burcunuz koçsa bu hafta özellikle perşembe ve cuma günü hayatınızda alacağınız kararlar ve alacağınız haberler özellikle ay yay burcunda olacak, 9. evinize geçecek. Burada alacağınız haberler sizi çok mutlu edecek ve sevineceğiniz işinizle ilgili olabilir, evlilik ilişkilerinizle ilgili olabilir. Güzel gelişmeler yaşayacaksınız. Perşembe ve cuma tarihleri sizlerin işlerinizin daha fazla açıldığı zamanlar olacak. Boğa veya yükselen burcunuz boğaysa sizler için de salı günü çok önemli. Yani yarın ve cuma günü ikili ilişkilerde önemli bir denge, önemli bir karar verebilirsiniz. Aşk hayatınız olabilir. Bugün mesela boğa veya yükselen burcu boğaysanız çok yorgun ve bitkin kalkmış olabilirsiniz. Enerjiniz çok düşük olabilir. Nasıl yön içerisinde olacağınızı bilemiyor olabilirsiniz. Ama bu hafta özellikle ilişkilerde ne istediğinizi çok iyi bildiğiniz, parasal anlamda da rahatladığınız bir hafta olacak. İkizler veya yükselen burcu ikizlerseniz sizler için de önemli bir hafta olacak bu hafta. İkili ilişkilerinizde yeni kararlar alıyorsunuz. Yeni başlangıçlar içerisinde olacaksınız. Bu hafta yapacağınız bir görüşme, iş görüşmesi olabilir bu. Alacağınız bir karar. Özellikle çarşamba ve perşembe gününe dikkat edin. Çarşamba ve perşembe günü şaşırtıcı, şok edici bir konuyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Burada daha dikkatli ve temkinli olmanızda fayda var diyoruz.

Yengeç veya yükselen burcu yengeç olanlar, haftanın ilk iki günü duygusal kararlarla kimseden hırsınızı çıkartmayın, olur mu? Enerjinizi koruyun. Çarşambadan itibaren odağınızı tamamen finansal kazanımlar ve işle ilgili somut konulara dökeceksiniz. Gökyüzü sizin cebinizi bu hafta rahatlatacak. Güzel bir teklif ya da işbirliği size umut olacak diyebiliriz. Aslan veya yükselen burcu aslan olanlar, sizler için de özellikle pazartesi ve salı günü evdeki, ailedeki sorunları ben mi çözeceğim yine diye böyle göz devirip sakin kalmaya çalıştığınız bir iki gün geçirebilirsiniz. Çarşamba, perşembe 5. eviniz öyle bir çalışıyor ki aşkta, hobilerde, kendinizi göstermek istediğiniz bir alanda beklediğiniz o mesajlar, teklifler pat diye karşınıza gelebilir. Belki de bu hafta sahnede kimin olduğunu hatırlatma vakti diyebiliriz sizler için. Başak veya yükselen burcu Başak olanlar, bu hafta ilk iki gün yakın çevrenizin ya da kardeşlerinizin dramalarıyla enerjinizi tüketmeyin. Çarşambadan itibaren Ay Yay burcuna geçecek. Dördüncü evinizi aydınlatıyor. Ev, aile konuları, beklediğiniz bir netleşme, evinizle ve ailenizle ilgili konularda haber ya da taşınma, bunlarla ilgili konular, bir düzen kararı ardı ardı dökülmeye başlayacak. İç huzurunuz da geri geliyor sevgili Başak veya yükselen burcu Başak olanlar. Bu hafta oldukça hareketli olacak sizler için. Sabır, sabır, ya sabır. Nelere sabretmiyorsunuz ki? Teraziler veya yükselen burcu terazi olanlar. Çok sevdiğim birinin tavsiyesiyle sizin programı dinlemeye başladım Aygül Hanım demiş. Hoş geldiniz efendim. Terazi veya yükselen burcu terazi olanlar. Haftanın ilk iki günü parayla ilgili konular, bütçe ve partnerle ilgili maddi konuları gerginlikleriyle tartışabilirsiniz. Sakın prim vermeyin karşınızdaki insana ve sakın parasal konularda iki gün tartışmayın. Çarşambadan itibaren Ay Yay burcuna geçecek. Üçüncü evinizi anlatıyor bu da. İletişim trafiğiniz öyle bir açılıyor ki beklediğiniz o haberler, teklifler, sözleşmeler, seyahat planları ard arda gelecek ve telefonlarınız adeta bu hafta susmayabilir. Akrep veya yükselen burcu akrep olanlar. Bu haftanın ilk iki günü güç savaşlarına girip enerjinizi sakın harcamayın. Sakin kalın. Çarşambadan itibaren ikinci eviniz tetikleniyor. Bütçe ve işte finansal haberlerde beklenen gelişmeler düşmeye başlıyor. Bütçenizde beklediğiniz ödemelerde ve alacak verecek konularında aradığınız o somut haberler önünüze gelecek. Burada güzel şanslı etkiler olacak. Finansal bir rahatlama yaşayacaksınız. Yay veya yükselen burcu yay olanlar. Yaylar bu hafta ilk iki gün kabuklarına çekilip arkadan dönen işlerle ya da içsel kuruntularla enerjilerini biraz tüketebilirler, tüketmesinler. Çarşambadan itibaren ay sizin burcunuza geçip şok edici, şaşırtıcı bazı konularla karşı karşıya kalabilirsiniz, şaşırabilirsiniz. Beklemediğiniz, arka planda dönen bir konu önünüze gelebilir. Bu hukuki konular, finansal konular olabilir. Sahnede tamamen siz varsınız. Beklediğiniz o fırsatlar, neşeli gelişmeler de ard arda dökülmeye başlayacak inşallah diyoruz. Oğlak veya yükselen burcu oğlak olanlar. Oğlaklar bu hafta ilk iki gün arkadaş çevreniz ya da ikili ilişkilerinizin alınganlıklarıyla biraz vakit kaybedebilirsiniz. Vakit kaybetmeyin. Şu an düşündüğünüz şeyler sizin kendi kuruntularınız. Çarşamba ve perşembe 12. evinizde zihinsel bir detoks yapıp stratejinizi kuruyorsunuz. Hafta sonu ay sizin burcunuza geçtiğinde kontrolü tamamen elinize alıyorsunuz. Beklediğiniz kararlar ve haberler tek tek ilan edilecek adeta size. Kovalar veya yükselen burcu kova olanlar, bu hafta ilk iki gün iş yerinde veya üstlerinizle olan o gerilimli polemiklere enerjinizi harcamayın. Tüketmeyin kendinizi gereksiz. Çarşambadan itibaren ay yay burcuna geçip 11. evinizi aydınlatıyor. Sosyal çevrenizde, arkadaşlarınız dahil olduğunuz gruplarda beklediğiniz o güzel haberler, teklifler art arda dökülmeye başlayacak. Bu hafta popülariteniz artıyor. Neler neler diyebiliriz. Ve geldik balıklarımıza. Balık veya yükselen burcu balık olanlar.
Pazartesi ve salı günü hayatımı baştan mı sorgulasam modunu bir kenara bırakmanız lazım. Böyle bir şeyleri sorgulayabilirsiniz. Çok sorgulamamanız gerekiyor. Çarşamba ve perşembe 10. eviniz öyle bir çalışıyor ki kariyerinizde çok önemli bir zafer elde edebilirsiniz. Bir başarı elde edebilirsiniz. İş yerinizde gözler üzerinize çevriliyor. Yarım kalan projeler onaylanıyor ve hak ettiğiniz o takdiri alıyorsunuz. Kimin ne dediği önemli değil. Sonucu siz belirliyorsunuz.

Efendim Express Burç yorumcunuz Express anlattı. Hakkını helal et Aygül'üm, nefesini tüketiyor, helali hoş olsun hayatım. Siz bu haftayı güzel geçirin de bana yeter. Bana ödül odur. Şipşak Burççu geldi abla. Şipşakçı.

0: Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Alkollü araç kullanmak hem sürücünün hem de trafikteki diğer kişilerin hayatını riske atar. Alkol sınırını aşan sürücülere para cezası uygulanır ve sürücü belgeleri geçici süreyle geri alınır. Aynı ihlalin tekrarlanması durumunda yaptırımlar daha ağır hale gelir. Bu uygulama kazaların önlenmesi için hayati önem taşır.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Radyo D.
5: Rock dünyasının geçmişten günümüze en iyileri. Son haberler, en yeniler, konserler ve daha fazlası. Rock müzik severlerin programı Bu Arada Rock. Her cuma 20'de Radyo D'de.

0: tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşposta. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşpos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: İstikbal'den evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
2: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklim Sa yetkili satıcılarında.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Kerem abi.
5: Hayrola çocuklar?
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
6: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
5: Turkcell çözüm gücü.
7: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
5: Turkcell çözüm gücü.
4: Vallahi bravo Turkcell'e.
5: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
8: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
9: Turkcell'le bağlan hayata.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Reklam.
11: Kamu spotu.
12: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.
13: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
14: Sıradaki şarkı, bakalım Aykut bugün ne bilgiler verecek diyenlere gelsin.

Şimdi Merkür nedir'i konuşuyoruz. Sosyal medyada, Instagram canlı yayında Merkür'üm neymiş falan diye de bayağı bir goy goy döndü ama güldük. Ben belirli çeşitli Merkürlerin ne olduğunu anlatıyorum. Hani bir insanı Merkür'ünden tanırsınız. Merkür zekayı anlatır. Yani Merkürsüz de olabilirsin. Hani mesela Oğuzhan Hoca ya sorun mesela Oğuzhan Hoca'yı biliyorsunuzdur. Astrolog kendisi. Çok da severim. Çok da güzel bilgileri vardır. Çok da komiktir. Ben çok eğleniyorum, gülüyorum. Komik yani gerçekten. Bir gün bir dersinde mi bir canlı yayında birine dedi ki Merkür'ün balık dedi. He anladım, senin Merkürsüzsün sen. Sende beyin yok. Sonra da dedi ki bunu dinlemeyin dedi ya. Bunu dedi Merkür yok dedi sonra ortasında yayının ortasında. Ya komikti yani, ben güldüm çünkü hoca, üstad yakışıyordu adama yani. Şimdi ben yapsam bana kibirli egolu falan derler ama. Hani şimdi Merkür balıklar da üzülmesin. Merkür'ün aldığı açılar da önemli. Mesela Merkür balıktır, Satürn'le çok güçlü bir açı alıyordur. Hepimizin Merkür'ünü sollar yani. Zekasını sollar. Bak Merkür'ü ikizler olanlar. Bak Merkür'ü ikiz. Bak Merkür'ü ikizler. Merkürsüz insanlara bu yüzden laf anlatamıyoruz diye. Kardeşim baktınız anla Merkür'ün. Merkürsüz müsün sen diye.

Bak ben en çok Merkür'ü ve Venüs'ü ikizler olan erkeklerden, kadınlardan da çekinirim. Kadın erkek fark etmez. Merkür ikizler ve Venüs ikizler kadınları. Çok aşk kadını gibi davranan ya da aşk adamı gibi davranan ama çok menfaatlerini düşünüp çok yüzeysel kalan, derinliğe inemeyen, duyguyu ve empatiyi çok anlayamayan insanlar olabiliyor. Yani aslında bunları astrolojide çapkın, yok efendim işte çok yönlü, flörtöz falan diyorlar. Ben hayatımda bu kadar flört etmeyi bilmeyen, bu kadar beceriksiz bir şey görmedim, bir açı alanı görmedim yani. Venüs'ü ikizlermiş, çok aldatır Venüs'ü ikizler, Merkür'ü ikizler. Asla öyle bir şey yok. Sen de kişilik artistlerle, artistlerle inan içimiz. Ay şarkı da üstü çok ya. Ben de tek kişilik yer var ama sende kişilik yok. Kaprislerle, artistlerle inan hiç işimiz yok. Ya gerçekten onların kafaları böyle şeyleri tam çalışmıyor yani. Hani öyle inlik cinlik kafası değil. Merkür ikizler kadınlar mesela çok net ilişkiler istiyor. Tamam, birlikteysek birlikteyiz, değilsek değiliz. Hemen yönleri kayar. Hemen başka birine ilgileri kayabilir. Sadece o, ama kayıyorsa da ilgileri. Yani bak ben bu tarafa kayıyorum diye de haber verir. Kendimi bulmaya gittim güzelim, sana bir ara döneceğim.

0: Hülya. Kız, 40 yılda bir yayınıma geldin. Onda da Merkür'ün Venüs'ün ikizler mi çıktı?
1: Bana göre aşklar şakadan ibaret. Gülmekten öleceğim. Kendimi bulmaya gittim.
0: Kadın 40 yılda bir yayınıma geldi. Onu da gömdüm galiba.
1: Sana göre aşklar şakadan ibaret. Gülmekten öleceğim. Kendimi bulmaya gittim güzelim.
0: Sana bir ara döneceğim. Bu Venüs ikizler, Merkür ikizlerin şarkısı. Bir ara döneceğim hayatım diyor. Mesela Venüs'ü terazi olan insanlara, ay sen çok süslüsün, çok takı takarsın, çok şöylesin böylesin derler. Ben Venüs'ü akrep olup da o kadar takı takan, o kadar kendi güzelliğine bakan, dış görünüşüne bakan insan tanıdım ki. Mesela Venüs'ü terazi olan insanlar tam tersi, hiç böyle şeylere ihtiyaç duymuyorlar.

Aygül'üm, Merkür'üm koç olan ne okuyor peki diyor. İşte olaya böyle dalıyor canım. Merkür'ü koç olan olaya böyle giriyor. Aygül'üm Merkür'üm koç diye giriyor. Hayatım Merkür koç zor ya. Bak ben Merkür'ün balık olmasını yeğlerim, biliyor musun? Yani en azından bilmeden bir şeyleri bozmak güzeldir. Bilerek bir şeyi bozmak daha zor yani. Ben olsam Merkür balık daha çok tercihim. Hani bana sorsalar, deser ki Merkür koç mu doğmak isterdin, Merkür balık mı? Ben Merkür balığı seçerdim. Daha empatik, daha şefkatli, daha dışarıdan şey algılanırım. Yazık ya, saflığına, iyiliğine yapıyor falan. Mesela Merkür koç da çok saflığına, iyiliğine yapar ama şey, hemen perişan olur. Yani o kadar ağır, o kadar çocuk gibi düşünün. Merkür koç çocuk gibi çalışır yani. Hani misafirlerin yanında konuşma yavrum. Misafirlerin, ama biz hiç yemedik ki bu yemekten. Onun gibi Merkür koç. Ama biz bundan, anne sen dedin ya. Misafirlerin yanında bundan yemedik demeyin dedin ya falan. İşte Merkür koç budur. Öyle. Böyle bir şey olacağım ama yani Merkür balık olur. Tutun uşaklar, tutun. Aygül Hanım merhabalar, ben Merkürsüz olduğumu öğrendim diyor Ayhan. Bakayım Ayhan. Ayhan sen Merkür'ün çok güçlü. Merkür Başak. Hem de şeyde çalışıyor. İkinci evinde. Oo. Aygül abla ya, astrolojiyi senin gibi anlattılar da anlamadık mı? Şu an bütün Merkür olayını çözdüm diyor. 2,5 senedir ders alıyorum. Merkür'ü hiç anlamamıştım. Şu an diyor Merkür bende o kadar net ki diyor, herkesin Merkür'üne bakacağım. Radyo D astroloji dersleriyle devam ediyor. Ücretsiz. Sadece Radyo D farkıyla. Fıldır fıldır astroloji dersi.

0: Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 14 Ağustos Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.28'lik artışla 14.172 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.88, euro 55.48'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.752, çeyrek altın 11.450 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Şoto
2: Ekspertiz. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
3: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar shell.com.tr ve worldcard.com.tr'de.

Şimdi yazıyor, diyor ki Aygül astromatik uygulamasına baktım anlayamadım ya, ne hangisi diyor. Hayatım, daha neyi anlayacaksınız? Yani soru cevap yapmışım size, artık anlayabileceğiniz de bir şey yok. Yazacaksın benim Merkür'üm haritamda ne? Bu kadar. Soru bu. O da sana diyecek ki senin Merkür'ün bu. Yani bu iletişimi de mi kuramıyorsunuz? Bunu inanın anlamıyorum. Bu en basit iletişim, bir tane. Güzelim. Benim de koç burçluluğum tutmasın işte. Arada bir tık tık tık, bir de Adanalı damarı. Zuhal'im. Bir de bana resim atmış, bak. Görüyorum Zuhal'im, görüyorum. Çalışıyorsun, kulağında kulaklık var. Müdürler görmesin diyor Zuhal'im. Yani ne yapayım, kasap uygulaması mı çıkarayım ya? Ha, Merkür'ün balıkta değil. Ne yapayım, size kasap uygulaması mı yapayım? Efendim, nasıl olmuş anlamadım ama programın sonuna gelmişiz ya. Vay arkadaş ya, zaman geçiyor, günler geçiyor, aylar geçiyor. Vallahi geçiyor da geçiyor. Maşallah bir günü daha bitirmişiz, program da bitiyormuş. Neyse, Merkür'ümüz, Venüs'ümüzü herkes sahip çıksın. Herkes Venüs'üne, Merkür'üne çok iyi baksın. Bugünkü dersimiz, Merkürsüz müsün, Merkürlü müsün? Unutmuyorsunuz, çevrenizdeki insanların Merkürlerini öğreniyorsunuz.

Efendim programın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Evet, insan bazen birini o kadar çok seviyor ki sevgisinin içine korkuyu da karıştırıyor. Ya giderse, ya biri onu benden alırsa, ya bir gün beni eskisi kadar sevmezse diye düşünmeye başlar. Ama sevgi, birini avuçlarının içinde sıkıca tutmak değildir. Çünkü çok sıkı tuttuğun her şey bir süre sonra hem seni hem de karşındakini yorar. Birini sevmek, onun yanında olmayı istemektir. Ama onsuz kalma ihtimalinden dolayı kendinden vazgeçmek demek değildir. Tabii ki hayatının merkezine bir insanı koyduğunda onun attığı her adım senin huzurunu belirlemeye başlar. Mesaj geç gelir, üzülürsün. Biraz uzaklaşır, korkarsın. Başkasına gülümser, kaybettiğini sanırsın. Sonra fark etmeden sevgiyi yaşamaktan çok sevgiyi kaybetmemeye çalıştığını fark edersin. Oysa gerçek bağ biraz da özgürlük ister. Seni gerçekten seven insanı her gün yeniden kazanmak zorunda değilsindir. Ve başında nöbet tutman da gerekmez. Sürekli kendini başka insanlarla kıyaslaman da gerekmez. Çünkü bir insan seninle kalacaksa etrafta binlerce seçenek varken de kalır, gidecekse de gider. Ne kadar sıkı tutarsan tut yine gider. Belki büyümek tam olarak işte burada başlıyor. Seni çok seviyorum ama seni kaybetme ihtimaliyle kendimi kaybetmeyeceğim diyebilmek belki de. Sev, hem de çok sev, içten sev, güzel sev, korkmadan sev, kaybetmeden sev. Ama hayatının anahtarını kimsenin cebine koyma. En çok kendini sevmen gerekiyor. Çünkü bir ilişkinin en güzel hali iki eksik insanın birbirine tutunması değildir. Kendi ayakları üzerinde duran iki insanın birbirine her gün yeniden seçiyor olmasıdır. Sevgi bağ kurmaktır, bağımlılık ise o bağ koparsa yaşayamayacağını sanmaktır. İkisini ayırt ettiğinizde çok güzel halledersiniz ama biri insanı büyütür, diğeri yavaş yavaş küçültür. Mümkün oldukça büyüyen tarafta olun, sevginizi büyütün. En çok da kendinize duyduğunuz sevgiyi büyütün. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.

0: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Alihan Kuri suç örgütü soruşturmasında Alihan Kuriş'in de aralarında olduğu 32 şüpheli tutuklandı. Alihan Kuriş'in kardeşi firari Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik yapılan arama çalışmalarında kaynağı belirsiz 200 kilogram külçe altın bulundu. TürkSat 3A uydusundaki yayınlar sona erdi. TürkSat 4A uydusuna geçildi. Şayet televizyonda TürkSat kanal güncelleme sistemi açık durumdaysa herhangi bir işlem yapılmasına gerek olmayacak. Ancak bu sistem kapalıysa manuel kanal aramayla kanalların bulunması gerekecek. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Mersin'den Lübnan'a gönderilmek üzere 15.6 ton tıbbi yardım ve ilaç malzemelerinin yola çıktığını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalamış olmasından dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtti. Endonezya son yılların en ölümcül deprem felaketlerinden biriyle sarsıldı. Flores Adası açıklarında meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e yükseldi. 300'den fazla ev enkaza döndü.
1: Hem yolda hem sahnede tam gaz eğlence. MotoFest başlıyor. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali MG Afyon MotoFest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Üstelik harika konserler de bu festivale eşlik ediyor. Emre Fel, Sefo, Demet Akalın, Emre Avcı, Pentagram, Ceza, Murat Boz ve daha birçok sanatçı MG Afyon MotoFest'te. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da. Organizasyon Türkiye Motosiklet Federasyonu. Resmi radyo sponsoru Radyo D. Radyo D'de birazdan. Hadise, ara beni.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve

Parça Ara Beni ile Hadise Radyo D'de konuğumuz oldu. Biliyorsunuz cumartesi günleri saat 15'te Top 20 geri sayımı burada Radyo D'de sizi bekliyor. Ayrıntılı liste radyod.com'da. Bir kez daha günaydın, iyi sabahlar. 17 Ağustos pazartesi günündeyiz, hafta başı. Öğleden önce yine Radyo D'de buluştuk. Ben Aykut Balcı, mikrofondayım ve gün ortasına doğru birlikte ilerlemeye devam ediyoruz. Bu kez Ersa Üner Radyo D'de konuğumuz oluyor. Olacak gibi değil.

Adam filmi gişede rekora koşmaya devam ediyor. Spider-Man Brand New Day filmi sadece 3 haftada 2 milyar dolarlık hasılatı geçti. Tom Holland'lı film Avengers Endgame'in ardından bu barajı en hızlı aşan ikinci yapım olmayı başarmış. Üstelik hedef 2,5 milyar dolar ve şimdiden bu hedefe yaklaşmış gözüküyor. Ülkemizde de çok sevilen karakterlerden biri Spider-Man biliyorsunuz. Günün önemli sinema haberlerinden biriydi. Hemen paylaştım. Burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde her zaman seninle.

0: Halimallah ve Ayşegül Aldınç Radyo D'de konuğumuz oldu, bize eşlik etti. Birazdan İtaat Yok burada olacak ve Gülşen'le geri döneceğiz. Radyo
1: D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Yeterli miktarda uyuyanlara kıyasla uyku bozukluğu yaşayan kişilerde açlık hormonu seviyesi daha yüksekken tokluk hormonu olarak bilinen leptin seviyesi daha düşüktür. Yani az uyumak kilo almanıza sebep olabilir.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Reklam. Pilot Garaj Şoto
4: Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
7: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
8: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.

De konuğumuz oldu, müziğin ve eğlencenin frekansında bize eşlik etti. Bugün ve bu hafta boyunca yine harika konser davetiyeleri, sürprizler kazandırmaya devam edeceğiz. Gün içerisinde bizi ve sosyal medya hesaplarımızı dikkatli takip etmeyi unutmayın. Edis'le devam ediyoruz. Yalan

Önce bizimle buluşturduğu parçası Dur Nereye ve Bengü radyodaydı bizimle buluştu. 2026 yazında listelerde yükselişte olmaya devam ediyor. Parçanın sözü ve müziği Mert Yarim'e ait. Şimdi başka hiçbir yerde bulamayacağınız mixlerden oluşan DJ Baybora'nın mixlediği yaklaşık 6 dakikalık D-Mix ile devam ediyoruz. D-Mix.

0: 4 Rüya ile Radyo D'de bizimle buluştu. Az sonra yine harika bir parça burada olacak. Yangın Yeri ve Elif Buse Doğan da geri döneceğiz. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.195 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.90, euro 55.62'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.788, çeyrek altın 11.509 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
3: Radyo D'de birazdan Elif Buse Doğan, Yangın Yeri.

Dinleyicilerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.

Son dönem içerisinde, son yıllar içerisinde yapay zeka ile alakalı önemli ilerlemeler, önemli gelişmeler oluyor. Yapay zeka bu kez patron oldu. Geçtiğimiz günlerde bir laboratuvarın deneyinde Claude adlı yapay zeka bir mağazayı yönetmiş ve 23 vardiyanın 17'sine geç kalan bir çalışanı işten çıkarmış. Ancak bu deneyin sonunda kasadaki 100 bin dolar 61 bin dolara kadar gerilemiş. Yani yapay zeka patronluğu şimdilik pek parlak değil gibi gözüküyor. Günün ilginç haberlerinden biriydi. Radyo D'desiniz. Radyo D hayatın içinde her zaman seninle.

0: 2026 yazında bizimle buluşturduğu parçası Tatlım'la Gökhan Tepe Radyo D'de dinledik. Yeni parçaları her hafta keşfetmeye devam ediyoruz. Radyo D müzik ekibi bu hafta yine bizimle yeni parçaları buluşturacak. İşte şimdi bir kez daha Radyo D'de keşfetme zamanı.
1: Hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

0: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
1: Dub Plus.
0: Radyo'da, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, dördüncü kanalı seçin, Radyo D'yi en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
1: Dub Plus.
0: Dub Plus ve Radyo D. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık. Radyo D'de birazdan. Mela Betel, iki tas çorba.

0: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

Alt Radyo'da dinledik. Yeni saatin açılışını yaptık. Bu saat içerisinde yine kazanma şansınız olabilir. Bizi dikkatli takip etmeyi unutmayın. Ben Aykut Balcı. Hafta başı pazartesi gününde de yine Radyo'da harika parçalar burada bizimle buluşuyor ve gün ortasına doğru ilerliyoruz. Salih Bademci şimdi konuğumuz. Yürü ya kulum. Gölgen

Tan emoji tepkilerine kişiselleştirme geliyor. Yeni özellikle birlikte mesajlara tepki verirken karşınıza çıkan 6 emojiyi kendi favorilerinizle değiştirebileceksiniz. Özellik şu anda Android ve iOS'ta test ediliyor. Önümüzdeki günlerde herkese açılmış olacak. Bu arada sosyal medya demişken unutmayın bizi radyode.com'dan sosyal medya hesaplarımıza ulaşarak da takip edebilirsiniz. Zaman zaman yarışmalarımızı oradan yapıyoruz. Mutlaka takibi alın ve yarışmalara katılıp kazanmayı da ihmal etmeyin derim. Burası Radyo D çünkü burada kazanmak çok kolay. Hadi.

0: Başımda belalar ve poezi. Burada olacak çok daha fazlası için de yine burada Radyo D'de kalmaya devam edin. Radyo D.
1: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Köy yerleşim yerlerinde gece sürüşlerinde far kullanmak zorunludur. Yetersiz aydınlatma kazalara neden olabilir. Farlar sürücünün görüş mesafesini artırır. Bu kural güvenli sürüş için gereklidir.
1: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Reklam.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Kerem abi.
8: Hayrola çocuklar?
7: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
9: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
8: Turkcell çözüm gücü.
10: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
8: Turkcell çözüm gücü.
7: Vallahi bravo Turkcell'e.
8: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
11: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Just

Dinledik müziğin ve eğlencenin frekansında bize eşlik etti konuğumuz oldu. Hafta başı, pazartesi ve tüm bir hafta sonu boyunca eminim ki bu uydu cihazlarının ayarlanmasıyla geçti. Ve siz de hala ayarlayamamış olabilirsiniz. Radyo D'nin frekansını arıyorsanız hemen radyod.com'dan ulaşabilir, yeniden ayarlarınızı yapabilirsiniz. Gerçekten karma karışık bir durumda karşılaştık tüm hafta sonu. Umarım en kısa sürede normale geri döneriz. Herkes hafta sonu böyle televizyonlarını ayarlama derdindeydi. Onlardan biri de bendim. Peki. Burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde her zaman seninle.

0: Oğlu burada olacak ve şımarıkla geri döneceğiz. Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.178 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.89, euro 55.62'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.777, çeyrek altın 11.493 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Radyo T'de birazdan. Derya Ulu, şımarık.

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Burada kazanmak çok kolay. Çünkü burası Radyo Tel.
2: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest için geri sayım devam ediyor. 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da Yıldızlar sahnede motosikletler pistte olacak ve 5 gün boyunca sahnedeki yıldızları ve motosikletlerin pistteki coşkusunu takip etmek istiyorsanız 5 günlük kombine kazanma şansınız olabilir. Şu anda bana WhatsApp hattımız üzerinden ilk ulaşan isim kazanacak. Hem de 2 kişilik kombine bilet. 0549 204 0104 0549 204 0104'ten hemen bana ulaşın. Adınızı soyadınızı yazmayı da unutmayın. Herkese bol şans.

0: Güzel bir hafta olur umarım hepiniz için. İyi bir pazartesi sonrasında bir kez daha hepinize iyi bir hafta diliyorum. Hafta boyunca da kulağınız burada dikkatlice bizde radyoda ede olsun.
1: Hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyoda ile keşfet.

0: ve moduna göre seçtiğin şarkılar.
1: Her Perşembe ve Cuma Radyo D104 Instagram sayfamızdaki storylerimizden moduna göre şarkılarını oyla.
0: Radyo D'de dinle. Instagram sayfamızda sen oyladın ve keyifli bir yolculuk anında duymaktan en çok keyif aldığın şarkı şimdi radyonda.

Tam Taşçı 2026 Sende de Benden Var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 21 Ağustos Çeşme Açık Hava Tiyatrosu. 5 Eylül Ankara Ata Kongrezyum Teras. 9 Eylül Eskişehir Kent Park Festival Alanı. 12 Eylül Konya Selçuklu Kongre Merkezi Açık Hava Sahnesi. 29 ve 30 Eylül İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D. Radyo D'de birazdan Yalın Akşamüstü.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Haydi. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detay

Bugünün gücünü hissedelim. Hedefimizi bir adım daha ilerleyebildiğimiz, enerji topladığımız yeni bir hafta, yeni bir gün umarım hepimize bol şans ve kazanç getirir. Yeni hafta ile beraber sevdiğiniz yıldızları, sevilen şarkıları, müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D104'te. Ve ben Çağlar Demirel, herkese şimdiden bir kez daha iyi haftalar, keyifli günler.

Yaz mevsimindeyiz. Ağustos ayında olunca yeni haftayı da karşılarken merak edilen yurt genelinde bugün için hava durumuna baktığında yurt geneli parçalı bulutlu. Yer yer çok bulutlu ama göller yöresi, Doğu Akdeniz bölgesi, Batı ve yine Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ve İç Anadolu'nun böyle kuzey ve doğusu, Doğu Anadolu'nun da kuzey ve batısı yağışlı gözüküyor. Aman diyelim yağışlara karşı da tedbir elden bırakmayalım. Tuğba Özerk, Serseri Serseri, Radyo D'de.

hafta sonu özellikle sosyal medyada bir hayli viral oldu. Yani konunun detayına girmeyeceğim ama çoğumuz zaten yakinen biliyor. Sosyal medyadan da takip etti. Stadyumlar, şunu söyleyebilirim, kin ve nefretin hiçbir zaman yeri değil. Kardeşliğin ve centilmenliğin alanı, bunu unutmamak gerekiyor. Yani bir çocuğun üzerindeki formaya, hayallerine ve sevgisine el uzatmak asla kabul edilemez. Hoş da bir görüntü değil. Futbolun güzelliğini holiganlıkla kirletenlere tribünlerde bence yer yok. Renkler farklı da olsa saygı tek. Çocukları da korumak gerekiyor. Sonuçta futbolu çocukların gülüşleriyle yaşatmak da gerekiyor. Bunu da unutmamak gerekiyor. Buradan da hatırlatmak istedim. Bu konuya değinerek neden bahsettiğimi biliyorsunuz. Gençler Birliği Fenerbahçe maçında bir çocuğun, 5 yaşındaki bir çocuğun babası tarafından Fenerbahçe forması giydirilmesi ve tribünde zorbalanmasıyla alakalı. Mustafa Sandal'la Radyo Dede devam ediyoruz. Üstünden.

0: Merhaba, ben Sertab Erener. Şu an Radyo D'de benim şarkımı dinliyorsunuz.
1: Her şey ne kadar hızlı, her şey ne çok. Oturup ince şeyler düşünmek için vakit yok.

0: 2015 yılında dinlediğimiz bir şarkıydı Tesadüf Aşk ve Sertab Erener'i geride bıraktık. Kulağınız burada olsun, dakikalar sonra yenilerle geri dönüyoruz.
1: Radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22-24 arası. Radyo D'de birazdan. Buray tam benim.

Hepsi İşposta. Posum cepte, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşpos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.

0: Sertünsüz.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.

Radyo TV'siniz, herkese bir kez daha keyifli günler. 2017 yılından bu yana 4 stüdyo albümü bizlerle buluşturdu. Akşamüstü, Yaşlı Amca, Keşke Herkes ve 2002 olmak üzere. 2017 yılındaki Akşamüstü adını verdikleri tamamı 11 şarkıdan oluşan ilk stüdyo albümlerinden. İstanbul Beyefendisi ve Yaşlı Amca'yı geride bıraktık. Sevdiğiniz Yıldızlar size eşlik etmeye devam ediyor. Temmuz ayında bizlerle buluşturduğu yeni şarkısı, Aşk Dansı ve bizzat klibinde de kendisi kamera karşısında. Sezen Aksu, şimdi burada Radyo D'de.

Yeni hafta ve yeni gün umarım hepimize bol şans ve kazanç getirir. Bu arada fırsatçılar konusunda da uyarımı yapmak istiyorum. Televizyonunuzda TürkSat 4A dönemi başlamış durumda. 16'sı itibariyle fırsatçılara gün doğdu ama böylelikle birkaç dakikalık frekans ayarı için özellikle İstanbul'da 1000 lira isteyenlere de sakın aldanmayın teknik servis olarak. Çözümü çok basit. Uydu alıcınızın ayarlarına girerek genel tarama veya otomatik arama seçeneğini başlatarak Kanal D ve Radyo D ve tüm güncel kanalları saniyeler içinde listeleyerek listenizi alabilirsiniz. Böylelikle avantajları da çok kolay, paranızda cebinizde kalmış oluyor. Yani ekranınızda güncel tutmuş oluyorsunuz. Dediğim gibi otomatik arama veya genel tarama yapıyorsunuz. Böylelikle de güncel bilgilerle yeni kanallarınızı ve başta Radyo D'yi izleyebilme ve Kanal D'yi dinleyebilme, izleyebilme imkanı yakalayabiliyorsunuz. Buradan da hatırlatmamı yapmış olayım. Bu kez sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ederken Hande Yener, Radyo D'de.

0: her devri kusursuz bir şekilde arkasından sürüklemeyi şarkılarıyla başarabilen bir isim. Hande Yener'den bahsediyorum. Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da Star Jean adını verdiği yeni bir giyim mağazası açarak ticaret hayatına atıldı bu Ağustos ayında. Bu arada hani baktığınızda da kariyerine başlamadan önce mağazalarda tezgahtarlık yaptığı o döneme dayanan çeyrek asırlık en büyük hayallerinden birini de aslında Hande Yener Hollanda'da açtığı mağazasıyla tekstil ticaretine adım atarak böylelikle de gerçekleştirmiş oldu. Herkese bir kez daha keyifli günler. Sevdiğiniz yıldızlar gün boyu müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de sizlerle buluşmaya devam ediyor. Az önce de haberini paylaştığım Hande Yener aşkın ateşiyle geride bıraktık. Kulağınız burada olsun ve dakikalar sonra Radyo D'de en iyilerle geri dönüyoruz. Ayrılmayın. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.156 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.88, euro 55.58'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.770, çeyrek altın 11.481 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

0: reklam.
1: Hesabı alabilir miyim?
2: Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
1: Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Vakıfbank daima seninle. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Kerem abi.
6: Hayrola çocuklar?
5: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
7: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
6: Turkcell çözüm gücü.
8: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
6: Turkcell çözüm gücü.
5: Vallahi bravo Turkcell'e.
6: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
9: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

Şimdi hafta sonu bu tribünlerde yaşanan küçük çocukla alakalı zorbalama haberinin yanı sıra bir de Sibel Can'ın kısa videoları, aldığı kiloları sürekli bir konuşuluyor ve dönüyordu. Onu geride bıraktık. Serkan Nişancı ile devam edelim. Eller Üzer burada. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de.

0: Radyo Din özel formatlarından biri sıradaki şarkı konsepti. Mottoları da sizler belirliyorsunuz. Instagram'da Radyo Din 104 Instagram'da postların altına yorum olarak o mottoları bizlerle paylaşıyorsunuz ya da WhatsApp'tan bize yolluyorsunuz. Biz de seçiyoruz ve sıradaki şarkıyla sizlerle buluşturuyoruz. Mottolarını sizlerin bize yolladığı ve bizlerin seçtiği zaman sıradaki şarkıyı Radyo Ede'de birlikte dinleme zamanı.
1: Sıradaki şarkı gülümseyenlere de biraz dalgın olanlara da gelsin.
2: Radyo Ede hayatın içinde

Hem çok sevdiğiniz yıldızlar, hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet. Şimdi.

Radyo devresiniz, herkese bir kez daha keyifli günler. Şimdi söz ve müzik. Parçanın sözleri Nur Oruç, bestesi ise Zülfü Badaloğlu. O meşhur Azeri türkü ve çok da güzel sözleri var. Mert Kemancı üstlenmiş durumda aranjör olarak. Şarkının da en dikkat çeken noktalarından biri, içinde bir İbrahim Tatlıses'in dikkat ettiğinizde klasiği olan sözleri Tahir Peker'e ve müstesi Burhan Bayer'e ait olan o ünlü Mutlu Ol Yeter şarkısının melodisine de ara ara rastlamak mümkün. Ekim'den bahsediyoruz İbrahim Tatlıses demişken de oğlu İdo Tatlıses ve o yeni şarkısı 14 Ağustos'ta bizlerle buluşturdu Yıkılmayız Öyle. Burası müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo'da 104 Hanımlar Beyler. Keyifli günler. Aklınızdan geçen şarkıları da WhatsApp hattından bizlere ulaştırabilme imkanı yakalayabilirsiniz. Ve aynı zamanda Instagram hesabımızdan da. Mustafa Kemal Akbulut için gelsin bu arada. Madrigal, alternatif tarzın başarılı gruplarından. Sana ait burada Radyo'da 104'te. Hadi dinleyelim.

0: Sevdiğin yıldızlar gün boyu müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de. Saat 13. Ben Çağlar Demirel. Keyifli günler herkese.
1: Hem yolda hem sahnede tam gaz eğlence. MotoFest başlıyor. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali MG Afyon MotoFest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Üstelik harika konserler de bu festivale eşlik ediyor. Emre Fel, Sefo, Demet Akalın, Emre Alcı, Pentagram, Ceza, Murat Boz ve daha birçok sanatçı MG Afyon MotoFest'te. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da. Organizasyon Türkiye Motosiklet Federasyonu. Resmi radyo sponsoru Radyo D. Radyo D'de birazdan Manifest ve Ajde Pekka.

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Yeni Axe Premium Collection. Daha tatlı, daha çekici.
1: Dream TV'de hayalini izle. Yabancı müziğin en yenileri ve tüm zamanların en iyileri Dream TV'de.

Bir haber var aslında, güzel bir haber. Dikkatimi çekti. Hani komşuda Yunanistan'da e-scooter devrimi tersine dönüyor. Yunanistan'da da trafiğe kayıtlı yaklaşık böyle 60 bin elektrikli scooter olduğu saptanmış. %11'i bir anda hallaç pamuğu gibi satışa çıkarılıyor. Satıcılar da ellerindeki araçları orijinal maliyetlerin epey bir altında satıyor. Nedeni de 17 yaş altındaki kişilerin scooter kullanımının tamamen yasaklanması Yunanistan'da. Peki benzer bir karar ülkemizde uygulanmalı mı? Bence uygulanmalı. Sonuçta ben de bir motosiklet kullanıcısıyım. Bizim yollarımızda sürücüler henüz motosikletlere bile alışmamışken trafiğin ortasında scooter kullanan çocuklarımızın büyük bir tehlike altında olduğu, yani yadsınamaz bir gerçek. O yüzden de önlem alınmalı. Direksiyon başında sürücülerin dikkatsizliği ve tecrübesiz çocukların trafiğe çıkması da hani kazalara davetiye çıkarıyor. Yunanistan'ın da attığı bu radikal adım aslında bizim çocuklarımızın can güvenliği için de harika bir emsal olabilir. Sonuç itibariyle şunu da söyleyeceğim. Hani trafikte popülerlik değil, güvenlik her şeyden önce önceliğimiz olmalı. Burası Radyo D104. Keyifli günler herkese. Sevdiğiniz yıldızlar size eşlik etmeye devam ederken blok 3 sebebi var. Hadi dinleyelim.

Yine geçtiğimiz hafta sonu magazin gündemine baktığımda özellikle son klibi Haleylim'le bir hayli gündem oldu. Soruşturma açıldığı konusunda haberler dönüyor. Ama her ne olursa olsun sonuç itibariyle popüler müziğin güçlü isimlerinden biri, gerek besteleriyle ve şarkılarıyla, kim ne derse desin, şarkılarıyla benimsedik. Mabel Matiz Radyo D'de.

0: 70'li yıllarda Ferdi Tayfur'dan dinlediğimiz Hatıran Yeter isimli şarkı 2018'de Zakkum tarafından yeniden karşımıza çıktı. Ve Zakkum grubunu geride bıraktık. Kulağınız burada olsun, dakikalar sonra Radyo D'de en iyilerle geri dönüyoruz.
1: Radyo D. Radyo D'de birazdan Berkay Aslanlar doğuyor.

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
0: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cehir, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
5: Turkcell'le bağlan hayata. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
7: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
8: Reklam.
9: Öncelikli yayın.
10: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
11: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
12: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
13: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
14: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
15: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
16: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: diye hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Çünkü radyoda her zaman olduğu gibi yaz boyu da aynı zamanda kazandırmaya devam ediyor. Radyoda 104 Instagram, Facebook ve X, buralardan takip edin. Konserlere davetiyeler, yine sürpriz markadan hediye çekleri, hepsi radyoda ayrıcalığıyla sizi bekliyor. Bu arada MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül tarihleri arasında Afyonkarahisar'da gerçekleşecek. 2 Eylül'de başlıyor, 6 Eylül'e kadar devam ediyor. Tam bir panayır havasında aynı zamanda. Çünkü konserler de var. Emre Altuğ'dan Ece Seçkin'e, Murat Boza, Kamuran Akkora, hani say say bitmiyor. Selin, Pentagram, Ceza, Demet Akalın. İşte biz de 5 günlük kombine bileti vereceğiz. Yapmanız gereken çok kolay. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin ve kulağınız dört açıp radyo değil, bugün itibariyle, bu dakika itibariyle dikkatli bir şekilde dinleyin.
1: Bir yol var ama her yerde tuzak var.

Burası müziğin ve eğlencenin frekansı, radyodayız. Dört hanımlar beyler, bir kez daha keyifli günler herkese. Şimdi magazin gündeminde de epey bir komik gelişmeler var sosyal medyada. Özellikle paylaştığı fotoğraflarında çenesinin sivri gözükmesiyle beraber yaptırdığı bir estetik operasyonuyla, çene dolgusu mu yoksa böcek ısırığı mı yorumlarıyla karşı karşıya kalsa da esprili cevaplarıyla biz onu aynı zamanda hiçbir zaman eleştiriden sıkılmayan ama şarkılarıyla da benimsediğimiz deli dolu bir isim olarak benimsedik. İrem Derici'den bahsediyorum. Üçüncü stüdyo albümünü bizlerle buluşturdu Olay Mahalle Haziran ayında ve bu albümün sevilen şarkısı Aero ile beraber çalıştı. Durum çok acil ve İrem Derici Radyo Deyiz 4'te.

O filmde verilen mesajla günümüz dünyasında herkes mükemmel olanı, yani elmanın diğer yarısını bulmak için flört uygulamalarında sağa sola kaydırıp duruyor. Yani unuttuğumuz bir şey var. Bir elmanın iki yarısı olmak, birbirinin tıpatıp aynısı olmak demek değil, tüm kusurlarıyla birbirini tamamlayabilmek. İşte sosyal medyadaki o sahte kusursuz aşkları bir kenara bırakıp filmin akışına kendinizi bıraktığınızda gerçek aşkı aslında bulabileceğiniz bir konu. Hadi inşallah filminin müziği. Elmanın yarısı Murat Boz. Şimdi burada müziğin ve eğlencenin frekansı

0: radyo devresiniz şarkının kronolojik yapısına baktığımda 93'ün 18 Mart'ında Kayahan 7. stüdyo albümü son şarkılarımı bizlerle buluşturdu ve bu albümde yer alan bir şarkıydı. 93'ten bu şarkıyı Murat Boz'un bizlerle buluşturduğu aralık tam 21 yıl ve 21 yıl aradan sonra Murat Boz 2014'te film müziği olarak, yani Hadi İnşallah filminin müziği olarak yeniden bu şarkıyı coverladı. Murat Boz'u geride bıraktık elmanın yarısıyla, dakikalar sonra Radyo D'de en iyilerle geri dönüyoruz. Ayrılmayın. Radyo
1: D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Zebraların neden çizgileri vardır? Zebraların sahip olduğu siyah beyaz çizgilerin temel işlevi onları hastalık taşıyan sineklere karşı korumaktır. Bu durumun nedeninin sineklerin tek renkli yüzeylere kıyasla koyu açık renk şeritli yüzeylere konmayı daha az tercih etmesi olduğu düşünülüyor. Ayrıca siyah beyaz çizgiler zebraların vücut sıcaklıklarını düşürmelerine yardımcı olur.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.143 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.90, euro 55.56'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.769, çeyrek altın 11.479 liradan alıcı buluyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halk, sonra bankayız
4: Halkbank. Radyo D'de birazdan. Hadise, ara beni.

0: Haberdeyiz. Merhaba, ben Fulya Kalfa. Türkiye ve dünyadaki gelişmelerle hafta içi her gün ana haber kuşağında sizlerleyim.
1: Fulya Kalfa ile ana haber hafta içi her gün 18'de CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.
2: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
3: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası Dynamos Oto Ekspertiz.

Şimdi yıllardır koruduğumuz deniz sınırlarımıza tam da iki yeni kritik halka daha eklendi. Fethiye, Kaş açıkları ve Kuzey Ege, tarihin yeşilin ve mavinin birleştiği benzersiz bu sularda artık Deniz Mili Parkı statüsüyle taçlandırılıyor. Peki bu ne demek? Bu adım sadece deniz altındaki eşsiz yaşamı korumakla kalmayacak. Ülkemizdeki dünya su altı turizminin yeni başkenti yapacak. Dalış meraklıları, sevdalıların da buraya yönlendirmesi adına güzel bir adım. Önümüzdeki dönemde bu bölgelerde su altı turizmi o kadar güçlü bir ivme kazanacak ki mavi vatanın altı da üstü de gibi bir böyle cazibe haline dönüşecek gibi gözüküyor. Stüdyo D'de geçtiğimiz aylarda ağırladığımız Cenk Eren kopsun kıyametli. Radyo D 104'te.

Magazin gündeminin esprileriyle rahat bırakmadığı bir isim kendisi. Geçtiğimiz günlerde de 7 Ağustos'ta 43. yaş gününü kutladı. Murat Dalkılıç'tan bahsediyorum. Hani bazı yorumlar da gerçekten kendisi bile gülüyor. Murat 13 burun ameliyatı ve 43 yaşta bile hala kasaba kalibindeki çocuk gibi duruyor. Formülü kesinlikle açıklamalı diyor. Bir de arkadaşlarıyla beraber bir tekne partisi yaptı. Özgü Kaya sevgilisiyle özel tasarım tişörtler oldu. Ve bir de bir yandan da Özgü'nün kendisine açtığı mantığıyla beraber Murat sahnelerden uzak kaldığı dönemde iyi beslenmiş bu gidişle Özgü onu popçuluktan gurmeliğe transfer edecek yorumları da magazin gündeminde bir hayli konuşuldu sosyal medyada da gerçi. Ama biz onu şarkılarıyla benimsedik. Popüler müziğin kim ne derse desin başarılı erkek vokallerinden Murat Dalkılıç. Bu Nasıl Aşk 2014 yılından. Şimdi burada müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de.

0: müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de en iyileri dinlemeye devam ediyoruz. Saat 14, ben Çağlar Demirel. Keyifli günler herkese.
1: Radyo D'de birazdan Mela Betel, iki tas çorba.

0: yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...

Mele bedel iki tas çorba da vallahi yaşardım deyince, şimdi aynı cümleyle başlayan yeni bir şarkı çıktı karşımıza 24 Temmuz'da. Yine her zaman olduğu gibi kendisi yıllardır çalıştığı Selim Çaldıran'la beraber çalıştı. Onun imzası yer alıyor. Elif Kaya'dan bahsediyorum. Böyle psikedelik bir sound, yani böyle 70'lerin retrosuna götüren bir şarkıyla çıktı karşımıza. Şarkında da vallahi severim. Bu arada bizi yine İstanbul, Ankara'da DAB Plus fonksiyonunu destekleyen araç radyolarınızdan 4. kanaldan dinlediğiniz gibi İzmir'de de artık 4. kanaldan DAB Plus fonksiyonunu destekleyen araç radyolarınızdan dinleyebilme imkanı yakalayabilirsiniz. Şimdi o psike delik havasıyla, retro tarzıyla Elif Kaya, vallahi severim şarkısı. Burada müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de.

Yıllar geçti, takvimler değişti ama kalbimizde bıraktı o derin hüzün ve melodi hiç eskimedi. Ve tam 32 yıllardan sonra da Aleyna Tilki bu şarkıya hayat verdi. Çünkü 94 yılında o güçlü ve boğulu sesiyle efsane albümü, albüme de adını veren şarkısıydı Oyuncak Gibi. Kimden bahsettiğimi çoğumuz anımsadı sanırım. Güllü'yü ve onu bir kez daha anmış olduk Aleyna Tilki şarkısıyla. Aleyna Tilki'nin seslendirdiği onun şarkısıyla. Bu kez 94 yılında Ufuk Yıldırım'ın şarkısıydı. Ve tam 24 yıllardan sonra 2018'de bir film soundtrack olarak coverlayarak karşımıza çıkardı. Oğuzhan Koç, Yaradan'a Yalvartma burada. Radyo D104'te.

Özel konseptlerimizden biri sahne programımız var. İlk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar radyoda ayrıcalığıyla sizinle buluşuyor. Sahne adlı programımız hafta içi her gün saat 22'den gece yarısına kadar burada müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de. Şimdi 2006 yılına gidiyoruz. İlk stüdyo albümleri, grubun adını taşıyan albümleriydi. Ve o yılda en çok dinlenen şarkılarından biri olmayı başardı. Aynı konudan bahsediyorum. Yüksek Sadakat grubu ve belki üstümüzden bir kuş geçer. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de.

0: Şehir hayatının karmaşasından ve gürültüsünden kaçarak aşkı kendi küçük kozasında yaşamak isteyen çiftlerin şarkısı diyebileceğim belki üstümüzden bir kuş geçer ve yüksek sadakati. Geride bıraktık, kulağınız burada olsun. Yeni hafta yeni gün pazartesi ve gün ortası sevdiğiniz yıldızlarla dakikalar sonra Radyo D'de en iyilerle geri dönüyoruz. Radyo D.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Trafikte sabır ve dikkat en önemli güvenlik unsurlarıdır. Kurallara uymak yalnızca cezadan kaçınmak için değil, hayatı korumak için gereklidir. Her sürücü, yaya ve yolcu trafik güvenliğinin bir parçasıdır. Güvenli trafik herkesin ortak sorumluluğudur.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Haydi. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
3: Kazancım net, sigortam net. Umran Oto Ekspertiz.
4: Reklam. Kamu spotu.
5: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

tam da gün ortası işimizin başında tekrar geri döndüğümüz bu dakikalarda öğle molasının ardından zaman biraz hareketlenme zamanı. Şimdi Radyo D'nin yine özel konseptlerinden biri var. D Mixler DJ Baybora'nın sizler için özel olarak seçtiği şarkıların hareketli versiyonlarının yer aldığı D Mixler hafta boyu gün içi Radyo D ayrıcalığıyla sizleri hareketlendirmeye devam ediyor. Hazırsanız zaman şimdi Radyo D ayrıcalığıyla o D Mixler'den birini dinleme zamanı. D Mix.

Son zamanlarda popüler müzik listelerinin zirvesinden inmeyen ve benim gibi her dinleyeni de adeta hipnotize eden bir modern zaman klasiği diyebilirim. Sosyal medyayı ve dijital platformları da kasıp kavurması da cabası. O bıkkın ama bir o kadar da büyüleyici vokaliyle ruhumuzu yakalayan Ankara Echoes. Üstelik hani diyor ya, geceler gece değil bu şehirde, kaybetmiştim kendimi ta ki seni görene kadar. Ankara Echoes'u Ben Ağal isimli şarkılarıyla geride bıraktık. Yine sevdiğiniz yıldızlar sizlerle buluşmaya devam ediyor. Yine modern zaman klasiği diyebileceğim ama retro pop dokusu ve psikedelik arabesk esintileriyle de ön plana çıkan, yine AI destekli klibiyle de İstanbul'un nadide güzide semtlerinde retro havayla yaratılan klibiyle Murat Güneş imzası var. Uzun zamandır da beraber çalışıyorlar ama vokal olarak da yan yana geldiler. Yonca Rodin'in Mayıs ayında bizlerle buluşturduğu single'ı İncir Ağacı, Radyo D104'te.

Sıradaki şarkı aşktan yananlara, güneşten yananlara, tatil için yanıp tutuşanlara gelsin. Güneşe doğru sürenlere, valizini hazırlayanlara ve tabii ki tüm yaz severlere gelsin. Sıradaki şarkı Radyo D'den gelsin. Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle.

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
5: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
4: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

her müziğin en iyi örneklerini birlikte dinliyoruz ama şimdilik bana ayrılan vaktin sonuna geldim. Ben Çağlar Demirel gidiyorum. Yeni saatte beraber sevdiğiniz yıldızların sevilen şarkıları burada. Radyo D104'te şimdiden iyi haftalar, keyifli günler herkese.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce Buğda dinle. Radyo D ile keşfet.

Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.

0: Avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken, hep özlüyorken.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Pandalar günlerinin yaklaşık yarısını yemek yiyerek geçirir. Çünkü pandalar etobur olmalarına rağmen besin ihtiyaçlarının %99'unu bambulardan karşılar. Bu nedenle sadece ihtiyaç duydukları besin maddelerini alabilmek için günde 10 ila 20 kilogram arasında bambu yemeleri gerekir.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşposta. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşpos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
3: İklimsa, Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
6: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.

yürürken. Duman oldun o halinden eser kalmadı. Aşkım figanım, gülüm baharım.

0: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.084 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.90, euro 55.56'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.767, çeyrek altını 11.476 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank. Rock dünyasının geçmişten günümüze en iyileri. Son haberler, en yeniler, konserler ve daha fazlası. Rock müzik severlerin programı Bu Arada Rock her cuma 20'de Radyo D'de. Radyo D'de birazdan Elif Buse Doğan, Yangın Yeri.

Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi

0: Avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Avcılar Sefaköy, Topkapı İncirli, Bayrampaşa Mahmut Bey, Hastalok Meydanı güzergahları etkili seyrediyor. Anadolu yakasında Maltepe Ataşehir, Sancaktepe Ümraniye hattı etkili. Köprü geçişlerine baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki istikamette de seyir hızı düşük ilerliyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.

0: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
1: Dub Plus.
0: Radyo D, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, dördüncü kanalı seçin, Radyo D'yi en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
1: Dub Plus.
0: Dub Plus ve Radyo D. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.

0: Expertiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Oto Expertiz.
3: Fulya Öztürk'ün sunumuyla Akıl Çemberi bugün 20.45'te CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.
4: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.

0: Radyo Tek. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.079 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.90, euro 55.60'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.756, çeyrek altın 11.458 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
2: Radyo TRT Birazdan. Manifest ve Ajda Pekkan.

0: kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Sıfır Atık Vakfı öncülüğünde düzenlenecek Türkiye Plastik Atık Çalıştayı'nda plastiklerin üretiminden tasarımına, tüketiminden geri dönüşümüne kadar tüm yaşam döngüsü ele alınarak Türkiye'nin plastik döngüsüne ilişkin ortak akla dayalı politika önerileri ve stratejik yol haritası oluşturulacak. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 2026'nın başından bu yana il genelinde 614 açık alan yangını çıktı. Yangınların 392'sinin insan, 142'sinin elektrik kaynaklı olduğu belirlenirken 80'inin çıkış nedeni tespit edilemedi. Ticaret Bakanlığı motorlu kara taşıtlarının kiralanmasına yönelik hazırladığı yönetmelikte yetki belgesinden eğitim şartına ve kiralanacak taşıtların standartlarına kadar pek çok hususu düzenlenmiştir.

0: düzenledi. Yapılan açıklamada olağan kullanımdan kaynaklanan aşınma ve yıpranmalar için tüketiciden herhangi bir bedel talep edilemeyeceği, bu gerekçelerle depozitodan kesinti yapılamayacağı bildirildi. Yeni düzenlemeyle tüketici haklarının güçlendirilmesi hedefleniyor. Fransa'nın batısındaki Londra eyaletinde günlerdir devam eden ve 1700 hektar alanı kül eden yangının kontrol altına alındığı bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Güney Kore'nin İran Savaşı'na katılmaması üzerine ortak askeri tatbikatların ölçeğini küçülteceğini söyledi.
1: Radyo'da hava durumu.
0: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul az bulutlu, sıcaklık 30 derece, Ankara parçalı bulutlu 31, İzmir az bulutlu 33, Antalya parçalı bulutlu 35, Trabzon sağanak yağışlı 27 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 35 derece olarak ölçülüyor.
2: Hem yolda hem sahnede tam gaz eğlence. MotoFest başlıyor. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali MG Afyon MotoFest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Üstelik harika konserler de bu festivale eşlik ediyor. Emre Fel, Sefo, Demet Akalın, Emre Alcı, Pentagram, Ceza, Murat Boz ve daha birçok sanatçı MG Afyon MotoFest'te. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da. Organizasyon Türkiye Motosiklet Federasyonu. Resmi

0: eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
2: Bellona. Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar shell.com.tr ve

0: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi başlıyor.

0: Kaan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Riskli yük taşıyan araçların güvenlik kurallarına eksiksiz uyması gerekir. Bu uygulama olası kazaların etkisini azaltmayı amaçlar.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Radyo D. Reklam.
5: Hesabı alabilir miyim? Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
6: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Vakıfbank daima seninle.
7: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
9: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
10: İklimsa, doğada ne varsa Zevranı'da.
11: Kerem abi.
12: Hayrola çocuklar?
11: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
13: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
12: Turkcell çözüm gücü.
14: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
12: Turkcell çözüm gücü.
11: Vallahi bravo Turkcell'e.
12: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
15: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell.

0: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi devam ediyor. Makineye sizden düşenler.
1: İnşallah ben bugün kimsenin ağzını yırtmam. Hadi bakalım.

0: Erfan Aslanhan.
1: Selamlar, selamlar, selamlar. Efendim bugün haftayı açıyoruz Bodrum'da. Yayınlarımızı artık tabii bayağı mekanlara giriyoruz, çıkıyoruz. Radyo makinesi çok hızlı. Haftayı bugün sürpriz bir yerden açıyoruz. Instagram'dan ilan etmiştik biliyorsunuz. Bu hafta galiba sürekli Kanal D'mizin rating rekorları kıran Daha 17 dizimizin setten yayın yapacağız bu hafta. Öyle gibi duruyor. Az önce tam yayına gireceğiz. Şimdi Haşim burada. Bizim de Radyo D'de staj yapıyor Haşim. Haşim diyor ki abi kayıt başladı. Şimdi sessiz olmakla set öyle. Yani hani bakın makine bayağı ses çıkarıyor ama sette öyle ses çıkaramazsın yani. Şimdi ben böyle ses çıkarınca yönetmen Emre Bey bu tarafa doğru bakmıyor değil mi? Ha? Nedir durum?
2: Vallahi abi şu anda şey değil, şu an tam çekime odaklanmışlar.
1: Ama aman ha. Onlar dalsınlar çekime dalsınlar o.
2: Biz yokmuşuz.
1: Efendim bu hafta her gün Daha 17'nin setine baskın yapıyoruz sevgili dinleyenler. Muhteşem bir şeyler yapıyoruz sizin için. Galiba bazı oyuncuları da Kanal D'den Radyo D'ye transfer edeceğiz. Haberiniz olsun. Efendim 0549 204 0104 hoş geldiniz sizler de. Beraber haftayı açacağız. Makinayı beraber sizinle çalıştıracağız. Hemen Instagram'ı da açıyorum. İrfan Boşluk Aslanhan adresimiz. Bugün tabii evden uzaktayız. Setteyiz, Bodrum'dayız. Komşular soruyor nereye gittin diye. Bak makinayı aldım kaçtım vallahi evden. Çeyizimi aldım kaçtım evden. Bedriye Hanım, Yasemin Hanım. Efendim Instagram'ı da açtık. Oradan da mesajlarınızı Bamboşuk Aslanhan adresinden okuyacağım.

0: Efendim sevinenler, değilirenler, özleyenler hoş gelmişler efendim. Görüyorsunuz hayat boş, radyo hoş. Her zaman bir mottomuz var bizim. Yeryüzünde kafayı oynatan insanlar olduysanız geliyorsunuz Radyo D'de, hem vücudu hem göbeği de oynatıyoruz kafayla birlikte. Nasıl bir hafta sonuydu? Nasıl geçti efendim? Hafta sonu, evet, yağmurlu bir hafta sonuydu. İstanbul'da hava soğuktu. Sen şimdi Antalyalısın. Antalya'da Ağustos ayında yağmur yağdı ya.
1: Ya vallahi abi, sorma, şu an Antalya'da değilim ya. Bir canım çekiyor.
0: Antalyalılar biliyorsunuz öyle yağmura falan hasretler sevgili dinleyenler. Ama Antalya'nın her yerinde değil. Şimdi Antalya'dan dinleyicilerimiz demesinler, ben Antalya'nın başka bir Antalya'sında mıyım diye ya. Her yerine değil, bazı yerlerine. İşte damına damına göre yağdı yani, hani öyle az az. Ama yani kar yağmış gibi sanki, videoları falan gördük. Çok acayip bir yağmurdu.
1: Tabii abi.
0: Yağmur değil bu.
1: Yağmur kar gibi olmuş abi ya.
0: Evet, kar gibi gerçekten. Nem çok tabii orada. Sevgili dinleyenler, bu arada Antalya'da da bu hafta sonu bayağı şeyler oldu. Döşeme Altı ilçesinde tır devrilmesi sonucu yola dökülen boya resmen arabaları mora boyamış efendim. Nasıl olmuş böyle bir şey ya? Tır devrilmiş, o güzergahtan geçen araçların lastikleri, jantları, kaporta aksamları mora boyanmış.
1: Abi baksana, arabaları mosmor kalmışlar ya.
0: Her yer morarmış yani, acaba...
1: Allah'tan Bodrum'da olmamış, yoksa gelir kesin bizi bulurdu abi bu olay.
0: Evet, o tarz şeyler genelde beni buluyor, arabamın önüne park ediyorlar. Vallahi arabayı yolda trafik polisi falan çevirse yarı boyalı diye, farklı renk diye ceza yazar. Evet. Antalya'dan haberler var efendim. Ama ben beğendim. Gerçekten yani mor şey bir renk, farklı bir renk yakışmış arabalara böyle. Evet, istese böyle boyayamaz yani. Vallahi bile. Ama bu tır nereden öyle döke döke gitmiş acaba? Milleti boya boya gitmiş yolda yani. Bayağı bir. Antalya'ya kadar milletin arabayı boyamış efendim. Hani tabii bu rengi ruhsata işlemek gerekir. Acaba ceza yediler mi onu bilmiyorum. Çevirmeye girdiyse muhakkak ceza yemiştir. Bizim arabada mesela, benim arabada gri siyah ya, şifrek. Diyor ki yok diyor, kaplama var diyor. Ruhsata işli, fabrika çıkışlı bu yani, anlatamıyorum onu.
1: Bu adamlara acaba satarken ne yapacak?
0: Ne güzel işte, trafik kazasında işte mora boyandı diye. Ama bunun bahanesi var, videosu da var, basında da çıkmış. Adamın suçu ne yani orada? Efendim, hemen şöyle bir Bodrum havasıyla başlayalım.

0: Burası Radyo D. Bodrum'dan canlı yayınımız başladı sevgili dinleyenler. Daha biz bu Bodrum'a ne yapalım? Bak Kanal D Bodrum'a çalışıyor. Radyo D Bodrum'a çalışıyor dağının. Sabah çok erken saatlerde geldik. Size sürprizler hazırladık. Kanal D'den daha 17 dizisinden Radyo D'ye transferlerimiz var efendim. Söyleyelim. Bu haftayı takipte kalın. Şimdi mesajlarınıza bakayım kimler gelmiş. Doktor Kezban ameliyathaneye Doktor Kezban ama.
1: İrfan, hoş geldin. Cuma günü yoktun. Açıkçası çok sinirliyim sana. Böyle son anda öğrendim ve böyle resmen bir hayal kırıklığı. Fakat şöyle bir şey var. Az önce bir telefon aldım. Tam da sana ses kaydı atarken bir telefon aldım. Çok güzel bir haber aldım.
0: Oh.
1: Resmen ağlayacağım o dereceyim.
0: Oh.
1: Allah'ım herkese yani düşmanıma bile gerçekten hayırlı kapılar, hayırlı insanlar nasip etsin. Gerçi düşmanın da hayırlısını nasip etsin. Ama Rabbim herkese en istediği şeyi en istediği noktadan versin ve en istediği zamanda versin.
0: Ya ne güzel.
1: Hepinizi çok seviyorum.
0: Eyvallah. Sağ ol canım. Doktor Kezban.
1: Çok güzel bir haber. Gerçekten bunu da size paylaşmak istedim.
0: Ne güzel işte. Efendim bu hafta güzel haberler aldığınız bir hafta olsun. Canımız dinleyicilerimiz. Herkes güzel bir haber alsın. Lütfen. Alamıyorsunuz da gidin marketten alın ya Allah. Simge Hanım demiş ki Arasko'yla mı geliyorsunuz? Vallahi az önce efendim Çağatay'la daha 17 dizimizin arasıyla başrol oyuncumuzla beraber buradaydık. Arasko'yla da sürprizimiz var size. Arasko mu diyorlar? Çocuğu Arasko mu demişler ya?
2: Öyle demeye çalışmış Allah'a.
0: Dur ben de biraz sonra bağırayım Arasko diye şurada da. Hoş geldiniz Zafer Bey, hoş geldiniz efendim. Merhabalar.
3: Sayın makine, bu bir bant ses kaydıdır.
0: Evet.
3: Öyle ürün yerleştirme falan da yoktur. Hı. Amacımız muhabbete ortak olmak. Hepinizi seviyorum, iyi bayramlar.
0: İyi bayramlar efendim. Memleketimize iyi bayramlar. Evet. Bugün de bayram. Şekerlerimizi hazırladık, bekliyoruz sizleri. Evet. Radyo D'den Bodrum'dan canlı yayına başladık efendim. Zamansızdık ha. İlk başta sandım hep iyi kalacağız, yetmiyor hiçbir. Bu şarkıyı daha 17 dizisinin oyuncularına yaşlar, armağan ediyoruz. Mesela Leyla'ya armağan.

bugün ne yapacağız? Konumuzu hemen söyleyeceğim. Bu arada burada teşekkürler etmem gereken isimler var. Başta Pervin Hanım. Pastel filmden Pervin Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Yedirdiler, içirdiler. Çok güzel bakıyorlar. Bu hafta böyle bir birlikteliğimiz var burada efendim. Daha 17'nin setindeyiz. Konumuzu da ne yaptık biliyor musunuz? Daha yaptık konuyu. Yani siz daha 17 dersiniz, daha 30 dersiniz, daha 40 dersiniz efendim. Daha 18'lik dersiniz ama konu...

daha da da olsa gelmem olabilir. Ondan daha daha. İçinde daha olan cümlelerinizi bana 0549 204 0104'e Instagram'dan İrfan Boşluk Aslanan adresine

0: Merhabalar, hoş geldiniz. Oo, Etem yeni mi geldin sen? Hayırdır?
1: İrfan abim.
0: Yoktun.
1: Canım abim.
0: Hoş
1: canım
0: geldin.
1: Radyom. Çok özledim sizi. Ben yine yıllık izindeydim abi. Geri döndüm. Çok özledim. İçimde anlatamadığım sevgilerle geldim abi sana. Sana ihtiyacım var, anlıyor musun? Sesine, o şakalarına. Hoş geldin abi.
0: Eyvallah. Deniz Hanım, daha da denize gitmem değil mi? İrfan ya diyor, cehennemi yaşadım İrfan'cığım. Çeşmeye, denize gittik. Dalga, rüzgar, kafa amble oldu diyor. Ambale olmuş kafası denizin. Denizde dalgalarla oynaşırken dalga beni aldı, yukarıya kaldırdı. Kuma çat diye bir vurdu. Ayak parmaklarım resmen kırıldı. Apar topar acile gittik diyor. Şaka değil ha bunların hepsi. Maşallah. Daha da denize gitmem diyor. İzmir'den selam mı demiş, buyursunlar bir bak.
2: Sabah akşam artık Etem'i dinliyoruz İzmir'de. Daha ne olsun diyorum, İzmir'de daha sıcak ne olabilir? İnanılmaz sıcak havada çalışıyoruz.
0: Kolay gelsin efendim. Etem, bugün radyoyu ele geçirmişsin. Vallahi.
3: İrfancığım hoş geldin. Sesini duymadan mesaj atmak istemedim. Çünkü boşa mesaj atıyormuşum gibi geliyor. Senin sesini duyunca hemen koştur koştur mesaja geldim.
0: Hoş geldiniz efendim. Diyeyim. Selamlar olsun. İstanbul Merkez Stüdyomuza reklama bırakıyoruz. Sonra bakacağız bu hafta ne acayip şeyler olmuş memlekette. Bu arada şeyi söyleyeyim, İstanbul için AKOM açıklama yapmış. Sıcaklar tekrardan dönüyor. Öyle yağmur mağmur dendi ama geliyor tekrardan sıcaklıkta. 36 derecelere falan çıkacakmış yani.
4: Maşallah dediğimiz bir iki gün yaşamıyor.
0: Vallahi ya. Ne güzel serin serin ilerliyordu İstanbul. Yarın 21 derece, 31 derece arası, sonra 22-33, sonra efendim 36'ya kadar çıkacak. Pazara kadar sıcak yani. Reklamlardan sonra buradayız. Siz daha ne bekliyorsunuz daha? Daha yolla daha bana 0549 204 0104'e salla gelsin. Salla.

0: yaz. Mutluluğun ritmi seninle. Seninle.
1: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
2: Radyo D. Reklam.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
2: Bellona. Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
3: Reklam. Kamu spotu.
4: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
5: İmza Sevinç Aksu.
4: Lösev hayat verir. Radyo T.
6: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
7: İçtenlikle çalışıyor. Samimiyetle. Hareket eder. İrfan Aslanoğlu'na Radyo Makinesi.

0: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Sıfır Atık Vakfı öncülüğünde düzenlenecek Türkiye Plastik Atık Çalıştayı'nda plastiklerin üretiminden tasarımına, tüketiminden geri dönüşümüne kadar tüm yaşam döngüsü ele alınarak Türkiye'nin plastik döngüsüne ilişkin ortak akla dayalı politika önerileri ve stratejik yol haritası oluşturulacak. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 2026'nın başından bu yana il genelinde 614 açık alan yangını çıktı. Yangınların 392'sinin insan, 142'sinin elektrik kaynaklı olduğu belirlenirken 80'inin çıkış nedeni tespit edilemedi. Ticaret Bakanlığı motorlu kara taşıtlarının kiralanmasına yönelik hazırladığı yönetmelikte yetki belgesinden eğitim şartına ve kiralanacak taşıtların standartlarına kadar pek çok hususu düzenledi. Yapılan açıklamada olağan kullanımdan kaynaklanan aşınma ve yıpranmalar için tüketiciden herhangi bir bedel talep edilemeyeceği, bu gerekçelerle depozitodan kesinti yapılamayacağı bildirildi. Yeni düzenlemeyle tüketici haklarının güçlendirilmesi hedefleniyor. Fransa'nın batısındaki Londra eyaletinde günlerdir devam eden ve 1700 hektar alanı kül eden yangının kontrol altına alındığı bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Güney Kore'nin İran Savaşı'na katılmaması üzerine ortak askeri tatbikatların ölçeğini küçülteceğini söyledi.
0: Radyo'da hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul az bulutlu, sıcaklık 30 derece, Ankara parçalı bulutlu 31, İzmir az bulutlu 33, Antalya parçalı bulutlu 35, Trabzon

0: Sağanak yağışlı 27 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 35 derece olarak ölçülüyor. Radyo D.
1: Reklam. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

Sıradaki şarkı aşktan yananlara, güneşten yananlara, tatil için yanıp tutuşanlara gelsin. Güneşe doğru sürenlere, valizini hazırlayanlara ve tabii ki tüm yaz severlere gelsin. Sıradaki şarkı Radyo D'den gelsin. Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle.

içim. Durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Uzaya gönderilen ilk hayvanlar 20 Şubat 1947'de V2 roketiyle 109 kilometre yüksekliğe ulaşan meyve sinekleridir. NASA'ya göre uzay 100 kilometre yükseklikten sonra başladığı için bu meyve sinekleri uzaya ulaşan ilk hayvanlar olarak tarihe geçti.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Römork veya yarı römork çeken araçlar dönüş yaparken geniş alan kullanmalıdır. Ani ve dar dönüşler aracın devrilmesine neden olabilir. Bu nedenle sürücüler manevra sırasında hızlarını azaltmalıdır. Trafik güvenliği için dikkatli sürüş şarttır.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Radyo D.
6: Reklam.
7: Garaj Oto
8: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
10: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
11: Tatil Budur hissi.
12: Kerem abi.
13: Hayrola çocuklar?
12: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
14: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
13: Turkcell çözüm gücü.
15: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
13: Turkcell çözüm gücü.
12: Vallahi bravo Turkcell'e.
13: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
16: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
17: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
6: Reklam.
0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
18: Eğlenceli, sosyal, aktif, her şeyden bir şey. Bu makine sadece senin için çalışıyor. Radyo Makinesi.
19: Radyo DD Bodrum'dan efendim daha 17 setimizden canlı yayınımıza döndük. Şu dakika itibariyle hiçbir oyuncumuzun sesini duymadınız. Tabii ben kimi bekledim? Dizimizin yönetmeni, muhteşem adam Emre Kabakuşağı aldım getirdim size. Emre Hocam hoş geldiniz.
9: Hoş bulduk, merhaba.
19: Nasılsınız?
9: İyi, senden ne haber?
19: İyiyim, saat 10'da geldim. Ve yani bu işin nasıl zor olduğunu anlatmak için bunu dinleyicilerimize söylüyorum. Sevgili dinleyenler, bir sahne çekildi, biri bitti, o çekildi, yemek arası verildi, çekildi. Ya bu saate kadar bir yönetmen çalışıyor. O yüzden büyük emek var. Vallahi emeğinize sağlık.
9: Teşekkür ederim. Yani birebir şahit oldum bugün.
19: Evet, evet. Yani bu işleri tabii izleyen için böyle kısa sürede bir iki saatte oldu bitti zannediliyor ama büyük bir emek. Bodrum'un sıcağı tamam, hani okulun içi şey falan ama yine de millet bir tarafta denize girerken siz bir tarafta reji yapmanız takdire şayan.
9: Eyvallah.
19: Emre Hocam, bilmiyorum şimdi çok farklı işler yönettin. Baktığımız zaman sevgili dinleyenler, hatırla sevgili, yol arkadaşım, Sakarya Fırat, böyle bitmesin. Yani bunlar uzun soluklu işler. Ama ters köşe rejisörlüğünüz anlamında bir gençlik işi. Daha 17. Ben şeyi merak ediyorum. Bir yönetmen kariyerinde bunları özellikle kendi mi seçer? Ya ben bu tarz iş yapacağım. Bir de bunu yapacağım. Bir de içimde kalmasın bunu yapacağım mı? Daha 17 nasıl gelişti geldi?
7: Daha önce kadın projeleri, kadın draması yaptım. Hı. Onların içerisinde birbirine çok benzeyen işlerdi. Hı. İçerik olarak olmasa da ruh olarak, doku olarak. Daha 17 çok farklı bir proje oldu benim için de. İlk defa bir gençlik işi yapıyorum.
19: Evet.
7: Bu kadar genç kastı, bu kadar keşfi bir arada buluşturduğum ilk proje oldu. Hı hı. Ama iyi ki de oldu. Çok seviyorum bu projeyi yapmayı şu anda. İzleyicilerin reaksiyonları da iyi oldukça işimizi ne kadar iyi yaptığımızı değil mi? Görüyoruz.
19: Kesinlikle öyle. Genç işe hem bir enerji verir insana. İyidir, güzeldir. Son yıllarda televizyonda yoktu. Sizinle birlikte daha 17 ile Pastel Film, Kanal D ile birlikte diğer kanallar da örnek alıp başlattı. O yüzden önemli. Bir de geçtiğim yani önümüzdeki yıllara da bir şey yaratıyorsunuz. Az önce daha yayına girmeden önce dedi ki bu seneye de yansır bu furya. Emre Hoca dedi ki seneye de görürsün gençlik işleri gider dedi.
7: Bu proje seneye de yansır. Bu kast oluşumu sektörde yeni bir sayfa da açar. Hı hı. Çünkü bu çocukların hepsi pırıl pırıl. Hepsi keşif.
19: Evet.
7: Hepsinin oyunculuğu çok iyi. Doğru projeyi doğru kastla birleştirdiğimizde neler olabileceğini gösterdi çocuklar. En büyük başarı onların.
19: Değil mi?
7: Ben onlara sadece ufak ufak bir şeyler paylaşıyorum ve yön vermeye çalışıyorum. Ama esas hak ve esas başarı onların.
19: Ya alkışlayalım bir yönetmen olarak. Çoğu yönetmen de sevgili dinleyenler gördük böyle oyuncusunu yüceltmez, met etmez. Bu Emre abinin de aslında tabii o doğru okumayla alakalı bir şey. Şimdi bazen böyle işte jön dediğimiz, artist dediğimiz oyuncular olmayınca dizi tutmaz diyorlar.
7: Eyvallah.
19: Yani Emre abi değil mi? Ya ama şimdi biz kanala sunarken falan dediler mi acaba bizimkiler? Ya bir tane de Kıvanç mı koysak araya? Hani Çağatay var zaten tek oldu hani. O yüzden bu da çok önemli bir başarı.
7: Eyvallah güzel ama biz başından beri çok beraber yürüdük. Hem kanalımızla hem yapım şirketimizle. Sağ olsunlar beni de kırmadılar onlara sunduğum tekliflerde. Ve nasıl bir dünya kuracağımı ona anlattıklarımda onlar da çok doğru yaklaştılar ve sende hoca dediler.
19: Ya.
7: Şimdi de meyvelerini topluyoruz. İşte. Ortada.
19: Ya ortada kendi starını yaratmak diye bir şey çok önemli bir şey aslında bu.
7: Proje starlarını yarattı. Evet. Asıl olan zaten star olan projedir. Projenin içerisinde de çocuklar çok güzel karakterleri giydiler. Beraber çok güzel saçtık onlarla. Böyle bir iş çıktı ortaya.
19: Harika.
7: Çok keyifliyiz.
19: Gerçekten efendim Pastel Film işte yapım şirketi dizimizin. Bu sene güzel bir heyecan kattı bize. Buradan Yaşar abiye, Efe'ye selam edelim.
7: Selam olsun.
19: Şimdi tabii bilmeyenler vardır. Bizde kartonet okuma, biyografi okuma biraz halkımızda eksiktir. Bizim de yine şu an Demirören Medya bünyesinde Altın Kelebek ödül törenlerimizde 45. Altın Kelebek'te Sen Anlat Karadeniz dizinizle en iyi yönetmen ödülünüz var.
7: Doğrudur.
19: Şimdi Emre Kabakuşak kariyerine bir sinema filmiyle devam etmek ister mi?
7: İstemez mi? Heh. Hatta yolculuktayız.
19: Olsun.
7: Çok yakın zamanda olacak.
19: Nasıl alıyorum lafları Emre abi?
7: Farkındayım. Ben de seni hiç zorlaştırmıyorum.
19: Ya canımsın. Eyvallah. Peki yani bu işin bitimini mi bekliyoruz yoksa araya o da sıkışacak mı?
7: Araya sıkışacak kadar kısa bir süre değil ama burası devam ederken başka bir şey daha yapacağım. Öyle gözüküyor. O sinemanın hazırlığını. O hazırlıkla burası aynı anda gidebilir. Çünkü çok kısa bir sürede olmayacak bu. Önümüzdeki kışla birlikte bir hazırlığına başlayacağım sinema filminin. Önümüzdeki baharda inşallah.
19: Oh süper.
7: Yolculuğu belli olur.
19: Ama onun tarzı, türü
7: farklı.
19: Farklı olacak.
7: Evet, hiç gençlik hikayesi, bir yol hikayesi, bir göç hikayesi.
19: Oh.
7: Balkanları da kapsayan.
19: Senin topraklar.
7: Benim topraklar kapsayan. Bir Trakya hikayesini içine alacak.
19: Ya.
7: Mübadele yıllarının olduğu. Balkan savaşlarının olduğu. Bir hikaye hazırlığındayız. İnşallah nasipse olur.
19: Biraz Bulgaristan'da var mı?
7: Bulgaristan'da var, Yunanistan'da var, Makedonya'da var. Bizim kendi Trakya topraklarımız da var Türkiye sınırlarının içerisinde olan. Böyle güzel bir hikaye.
19: Harikaymış.
7: Biraz daha zorlarsan bütün projeyi anlatacağım istersen.
19: Şimdi sevgili dinleyenler, ben biliyorsunuz 8 yıldır Kırklar Eline gidiyorum. Her salı orada salı sallanı partileri yapıyoruz. Ben Emre abinin Kırklar Eline olduğunu falan bilmiyordum. Dizi başladı. Oradaki dostlarımız, "Oo, bizim Emre, biliyor musun onu yönetiyor?" Ya diyorum, Kırklar Eline miymiş Emre Hoca? Oradan öğrendim. Seni çok seviyor Kırklareliler.
7: Eyvallah. Hatta Pınarhisar ilçesinde doğdum ben. Yani okul 18 yaşıma kadar da oradaydım. Ben de doğduğum yeri, büyüdüğüm yeri, doyduğum yeri çok seviyorum. Orada bağlantım hala devam ediyor zaten.
19: Mis gibi yerdir Kırklareli. İnsanları da güzeldir. Biraz fazla yatırım yapılmıyor oralara ama o işte yani deprem bölgesi de değil, mis gibi yer. Ama biraz daha yatırım isterim yapılsa.
7: Ben de isterim.
19: Kesinlikle de isterim öyle.
7: Ama yani bu güzel ülkenin her yerinin güzel olduğu gibi Trakya'mız da çok güzeldir.
19: Çok Trakya.
7: Kırklareli oranın incilerinden biridir.
19: Kesinlikle öyle. En son bir dizinde, yönettiğin dizide sen de oyunculuk yaptın.
7: Evet, çok enteresan.
19: Şimdi nasıl oldu, nasıl gelişti
7: hocam? Yönetmenliğimden çok oradaki oyunculukla iki bölüm oynadım ben orada ama reyting alan, çok yüksek reyting alan bir işti. Zaten ödülü aldığım işti, Sen Anlat Karadeniz.
19: Evet.
7: Orada bir Gürcistan'da ana karakteri kaçıran bir karakter olarak oynadım. İki bölüm oynadım aslında ama tanınması Sen Anlat Karadeniz'deki Niko olarak benim daha çok tanınıyor olmam garip geliyor bana. Çok enteresan bir durum. Ama dediğim gibi yani 23-22 reyting alıyorduk o zamanlar ve çok büyük, herkes izliyordu. Evet. O nasıl oldu? O rol için uygun oyuncu adayı bir şey oldu. Gelemedi ya beğenmedik. Dedim ki ben oynayayım o zaman yani, çünkü Gürcistan'a gitmiştik. O sahnelerin çekilmesi gerekiyordu. Oynadım ve öyle bir şey oldu ve Gürcüce oynadığım bir karakterdi yani. Böyle ben çünkü biraz Türkçe biraz Trakyaca bilen biriyim. Gürcüce'yi ekledik yanına.
19: Harikaymış. Şimdi Google'ladığı zaman mesela insanların Emre Kabakuşak kim? Aa, bu oyuncu diyor yani.
7: Evet evet.
19: Hem böyle bir oyuncu havanız var. Acaba daha 17'de de bir böyle bir değil mi? Bir...
7: Vallahi daha 17 ile ilgili şöyle söyleyeyim. Ata, Çağan, Helin... İşte çocukların hepsi abi bir sahne beraber bizi de oynayalım diyorlar. Çekmekten fırsat gelmedi inşallah. Belki küçük bir şey yaparız onlara.
19: Çocuklar içten içe de korkuyorlardır tabii. Emre Bey de mavi göz, yakışıklılık, boy poz. Ya şimdi tabii kendi yönettiği dizide oynamış. Bazı diğer yönetmen arkadaşlarım falan diyorlar mı ya Emre hani bir rol var tam senlik diye.
7: Vallahi oyna demiyorlar da yönetmen arkadaşlarım bazı çektiği işlerde adımı geçirerek ya da oynadığım karakteri geçirerek bana mesajlar yolluyorlar. Onları izliyorum.
19: Vay evet, güzelmiş. Peki hala. Hocam set arasında böyle sizi yakaladık. Biz bu hafta beraberiz. Buradaki oyuncularla birlikte yayınlar yapıyoruz. Elinize emeğinize sağlık. Hem kanal adına teşekkür etmiş olayım. Harika bir iş. Daha 17.
7: Teşekkür ederim.
19: Farklı heyecanlara izleyicimizin, halkımızın kapılması çok önemli. İşten bunalıyor insanlar, şeyden bunalıyor. Bazı böyle kaliteli işler iyi geliyor insanlara. O yüzden güzel iş yapıyorsunuz.
7: Eyvallah. Ben de buradan sesimin ulaştığı herkese, izleyenlere, dinleyenlere bizi kabul buyurdukları için teşekkür ediyorum. Umarım devamı da gelir ve güzel olur. Hem kanalımıza hem sana da teşekkür ederim bu sohbet için.
19: Eyvallah. Bence gelecek. Bodrum'un kışını göstermek daha keyifli olacak insanlara. Buranın kışı da bambaşkadır. Bilmiyorum Bodrum adına teşekkür ediyorlar mı ama yani Bodrum'a da büyük bir reklam değeri oldu bu iş.
7: Ya tabii ki, çünkü her proje bulunduğu yerle kıymetlenir. Bulunduğu yere de kıymet katar. Benim Bodrum'da ikinci projem. Sefer'in Kızı'nı yapmıştım.
19: Ha, Sefer'in Kızı'da mı Bodrum'da çekilmişti?
7: Evet, 52 bölüm Bodrum'da Sefer'in Kızı'nı yapmıştım. Oo. Bildiğim topraklarda, bildiğim coğrafyada bir işi daha bu şekilde yapmak beni de çok mutlu etti. Bodrum'da aramızda böyle bir organik bağ var artık.
19: Demek ki Bodrum'da rahat hareket etmemizin nedeni de sen misin? Onu anladım ben. Pekala efendim, İstanbul Merkez Stüdyomuza yayını bırakıyoruz. Ve sonra buradan canlı yayınımıza devam edeceğiz. Emre Kabakuş'a, değerli hocamıza çok teşekkür ediyoruz.

0: hayatın ritmi. Yine burada.
1: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
2: Yeni nesil ekspertiz, RSO Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: Avrupa yakasında Ok Meydanı Zincirli Kuyu, Edirne Kapı Bahçeli Evler, Yeni Bosna Beylikdüzü, Bahçeşehir Mahmut Bey, Hassal Seyran Tepe Güzergahları çift yönlü etkili seyrediyor. Anadolu yakasında Kartal Üsküdar, Sancaktepe Ümraniye çevresi yoğunluğunu sürdürüyor. Köprü hattına baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Asya istikametinde etkili aksi yönde akıcı devam ederken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki istikamette de seyir hızı düşük ilerliyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
3: Halkbank. Piyasaların 17 Ağustos Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.28 değer kaybıyla 14.132 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.90, euro 55.51'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.811, çeyrek altını 11.553 liradan alıcı buldu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
4: Radyo D. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: budur.
1: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklim Sada. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz SigortamNet'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Kazancım net, SigortamNet. Pilot garaj, oto ekspertiz.
6: Haydi. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. Nescafe, 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir,

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Radyo D'de efendim canlı yayınımız devam ediyor. Sürprizli bir gün. Gördüğünüz üzere daha 17 setine radyo makinasını yanaştırdık efendim. Velediniz dadanız hep diyorsunuz ya. O Bodrum'dasınız, çalışmıyorsunuz. Sabahın 10'undan beri burada çalışıyorum ya. Bu iş öyle dışarıdan gözüktüğü gibi bir iş değil sevgili dinleyenler, gerçekten. Hani sinema sektörü de işte diziler de kolay değil. Öyle bir çırpıda izlemek, bir çırpıda dinlemekle geçiyor sizin taraftan ama gerçekten emek var. Vallahi billahi. Efendim geldik. Değerli yönetmenimiz Emre Kabakuşağı aldık. Gerçekten de çok başarılıdır. Dediğim gibi Altın Kelebek ödüllü bir yönetmen kendisi ki onun... O başarısı diziye de zaten yansımış durumda görüyorsunuz. Biraz sonra yine dizimizin görüntü yönetmeni Erhan abi var, Erhan Makar. Biraz makaradır yani hani kendisi. Beni gördü diyor, sen nereden düştün buraya ya diyor. Şimdi o ziyaret edecek. Oyuncularımızla da size gündüz sürprizler hazırladık, videolar çektik falan. Bu hafta takipte kalın. Buradan duyacaksınız ki sosyal medya hesaplarımızdan ilan edeceğiz o günü de. Sürprizimiz var. Ama ne oldu şimdi? Bu hafta bir uydu güncellemesi gündemde efendim. Bak dinleyicilerimiz de mesaj atıyorlar. Bütün radyolarımız çok şükür gitmiş. Sadece Radyo D kalmış diyorlar. Yusuf Bey söylemiş. Şimdi herkesin şu an bir frekans sorunu, sinyal yok hatası alanlar var. Kanalları silinmiş birçok kişinin. Hatta şu an Allah bilir bazı dinleyicilerin, İrfan bugün yayında değil diyorlardır ya. Evet. Halbuki kanalını yenilememiş yani. Gerçekten. Kanalını yenilememiş. Yenilese duyacak bizi, görecek bizi. Bütün sosyal medya hesaplarımızdan bunun yolunu, o TKS denilen güncelleme sistemini sizinle paylaştık biliyorsunuz. Yani TürkSat uydu güncellemesi yapamayan, sinyal yok hatası alan veya kanalları silinenler boşuna efendim dolandırıcılara para kaptırmasınlar. Şimdi bir de bunu da gördük. Her türlü durumdan kendine paye çıkaran fırsatçıları bugün de bu olayda gördük. Zaten şaşardım yani, bundan bile bir fırsatçılık yapılmasa şaşardım yani. Şaşardım. Lütfen vatandaşlarımız öyle sinyal ayarlamacılara, dolandırıcılara para kaptırmasınlar. Yani 2 dakikada bütün kanalları geri getirecek yöntem TKS. Çok basit. Hatta bugün gördüm, frekans değişikliği sonrası televizyonunu ayarlatmak isteyen anneanne, babaanne, dedelerin torunlarını arama sayısında patlama yaşanmış sevgili dinleyenler. Ailelerde böyle bir kriz var. Aman benim torun gelsin de benim sinyalimi ayarlasın diye. Bak şu an yazmış. İrfan vallahi şu an onunla uğraşıyorum. Televizyonu hala ayarlayamadım diye mesaj var bak.

Günün konusu daha efendim. Daha 17'den yola çıkarak daha dedik. Hadi ya, gel kalbime yat ya. Hadi ya, gel kalbime yat. İrvancığım, televizyon ayarlanmıyor ki. Manuel ayarlama yapıyorum, olmuyor. Otomatik yapıyorum, yine olmuyor demiş. Allah Allah. Vallahi bak Serdal'la söyle, 1000 TL istemişler 2 dakikalık ayar için, yazıklar olsun diyor. Yuhu harbiden ya.

İrfan, ben bir komşumuz olan bir dayının evinde mahsur kaldım. 300 kanal buluyor, 299'u boş kalıyor.

0: Önce Dağ 17'nin yönetmeni Emre Kabakuş'a sorular yollamıştınız ama öyle bir süremiz yoktu. Yani set arasında, çekim arasında zor aldık yönetmeni. Hatta ikinci yönetmen diziyi yönetmeye, çekmeye devam etti. Emre Bey'le yayın yaptı. Diyor ki sorusunda, abi seneye de devam edecek olursa dizinin yeni adı Daha 18 mi olacak diyor. Ya bunu fotoğrafını çekip götürür müsün Emre abiye? Emre Hoca'ya götür bunu ya. Hadi ya, gel kalbime yazı ya. Sen Mecnun ol, ben de Leyla. Evet, dizi devam ederse her sene bir yaş üstüne koyacaklar. Efendim? Üstün dünyaya. Efendim, evet, mesaj var. Yasin Uzun diyor ki, İrfan abi yayınlar, daha hala çatıdayım, anten ayarlıyorum, sesim bir gidip geliyor. İrfan, sabahın altısında kızım baba şuna bak, Kanal D yok, o ekler misin diye güne başlattı diyor efendim. Önemli. Daha 17 izleyecek yani. Vallahi bütün ailedeki büyükler, torunlarını arayan, yeğenlerini arayan büyüklerimize kıymetlerini bilin. İrfan abi, ben bugün 100 kilometre yol gidip akrabamıza görevimi başarıyla tamamladım diyor. Dinleyicilerimiz, kim frekans ayarı yaptı? Daha da yapan var mı efendim? Bakayım şöyle bir.
1: Abi sabahın 8'inden beri dayım arıyor. Hı. İşi düşmeden de aramazdı. Ben de diyorum ki derdine, derdi buymuş demek ki.
0: Eğer ki akrabalarınız sizi arıyorsa sabahtan beri, bilin ki ya uyduyu ayarlatacak ya kanal ayarı yaptıracak size. Bir dinleyicimiz de, Şevval Hanım da diyor ki, İrfan diyor, uğraşmak yerine elindeki telefondan canlı yayına açıp eline verdim annemin diyor. Al sana televizyon demiş yani. Al sana televizyon. Çok iyi ya. Uçtu baba, kızın evden uçtu. Kızın evden uçtu baba, o çapkına kaçtı. Uçtu uçtu baba. Valla Emre Kabakuşak'la, yönetmenle onu konuşuyorduk, hocayla. Uçtu baba, ellere karıştı. Yani dün kanallar birazcık az izlendiyse bu uydu ayarlarının yüzünden vallahi. Vallahi. Ama ona rağmen daha 17 reytinglerde birinci efendim. Evet. Kanalımızın muhteşem işi.

0: Önünde ise kendisi gelmez mi aga? Ne diyor anlamıyor. Ama onu sevdi.
1: Konuyu koyup karıştırıyoruz.
0: Vallahi bugün daha 17'den yola çıkarak daha dedik. Daha karıştırıyoruz efendim. Daha. Diyor ki ben annemin televizyon frekans ayarlama işini kurcalaya başardım. Hiç anlamam ayarlardan, frekanslardan aslında ama inat edince oluyor. Annem de kanallarına kavuşunca mutlu oldu. İyi oldu İrfan'cığım demiş. Ben hiç dokunmadım kendi kendine, 3 saat sonra geri geldi kanal diyor. Kesin kanaldaydır o gelen. Biz de öyle. Biz ayarlıyoruz onu, haberiniz yok onu orada.

0: Bir hanımefendi de yeni ben söyleyince öğrenmiş. Ne o, televizyona güncelleme mi gelmiş diyor. Günaydın. Günaydın. Bütün kanallara efendim, bütün kanallara. Buyursunlar, hoş geldiniz, merhabalar.
1: Kanalları yaptık, en saçma kanalları ilk kanallara koymuş.
0: Ver bir daha onu.
1: Bana abi, biz dedim kanalları yaptık, en saçma kanalları ilk kanallara koymuş. Çapkınla kaçtın,
0: uçtu uçtu baba, kızın evden uçtu. İrvan'ım yanlış olmuş, daha fazla ayarla uğraşmasak da antenin yeni yerini değiştirsek olmaz mı diyor bu. Buraya doğru, kanal D'ye, radyo D'ye doğru çevir onu sen. Evet. Efendim saatlerimiz 19 oldu. Makina bugün Bodrum'da Daha 17 dizimizin setinden çalışıyor. Ama tıkır tıkır çalışıyor. Bir saat başı haberlerimize gidelim. Günün son gelişmelerini dinleyelim. Sonra bakacağım memlekette neler olmuş biz yayında yokken hafta sonu. Ama konumuz da Daha efendim. Siz daha kaç yaşındasınız? Daha neler olacak? Daha şöyle bir beklentim var. Daha bunu yiyecektik. Daha karpuz kesecektik diyor. Diyorsanız buyurun.
2: İrfan'ım akşam 2 saat uğraştım. 300 küsür kanal var. Hı. Kaydedelim.
0: Şimdi dördü bütün diğer kanalları burada... Buna izin vermem şimdi yani. Benim başımı belaya sokma burada şimdi. Ya. O başka saygısızlığa girer. Bu sektördeyiz. Herkes bu sektöre hizmet ediyor, çalışıyor. Buradan bir frekans ayarından şimdi oraya bir hemen laf sıkıştırmayalım yani. Hani dostlarımız var, kalbi kırılır insanlar, olmaz. Tamam. Tabii ki de Kanal D'de Türkiye'nin bir numaralı kanalı. Radyo D'de en iyi radyosu, o ayrı. Zaten reytinglerden ortada. Pekala efendim, haberler, reklamlar, sonra geliyoruz.
3: Bu yaz 90'lar ve 2000'lerin en özel şarkıları.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek. Radyo D.
1: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. Sıfır Atık Vakfı öncülüğünde düzenlenecek Türkiye Plastik Atık Çalıştayı'nda plastiklerin üretiminden tasarımına, tüketiminden geri dönüşümüne kadar tüm yaşam döngüsü ele alınarak Türkiye'nin plastik döngüsüne ilişkin ortak akla dayalı politika önerileri ve

0: stratejik yol haritası oluşturulacak. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 2026'nın başından bu yana il genelinde 614 açık alan yangını çıktı. Yangınların 392'sinin insan, 142'sinin elektrik kaynaklı olduğu belirlenirken 80'inin çıkış nedeni tespit edilemedi. Ticaret Bakanlığı motorlu kara taşıtlarının kiralanmasına yönelik hazırladığı yönetmelikte yetki belgesinden eğitim şartına ve kiralanacak taşıtların standartlarına kadar pek çok hususu düzenledi. Yapılan açıklamada olağan kullanımdan kaynaklanan aşınma ve yıpranmalar için tüketiciden herhangi bir bedel talep edilemeyeceği, bu gerekçelerle depozitodan kesinti yapılamayacağı bildirildi. Yeni düzenlemeyle tüketici haklarının güçlendirilmesi hedefleniyor. Fransa'nın batısındaki Londra eyaletinde günlerdir devam eden ve 1700 hektar alanı kül eden yangının kontrol altına alındığı bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Güney Kore'nin İran Savaşı'na katılmaması üzerine ortak askeri tatbikatların ölçeğini küçülteceğini söyledi.
1: Radyo'da hava durumu.
0: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul az bulutlu, sıcaklık 30 derece, Ankara parçalı bulutlu 31, İzmir az bulutlu 33, Antalya parçalı bulutlu 35, Trabzon sağanak yağışlı 27 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 35 derece olarak ölçülüyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Piyasaların 17 Ağustos Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.28 değer kaybıyla 14.132 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.90, euro 55.51'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.811, çeyrek altın 11.553 liradan alıcı buldu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam. Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.

0: Biz. Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil Budur
1: hissi. Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi iklim sayı etkili satıcılarında.

0: Burası Radyo D, ben İrfan Aslanan. Canlı yayınımız devam ediyor efendim. Üçüncü saatimize geldik. Radyo D Bodrum'da. Seyyar stüdyomuzdan sizinleyiz. Efendim 0549-204-0104'e istediğinizi yazabiliyorsunuz efendim. Oraya konumuz daha 17 dizimizden yola çıkarak konuyu daha yaptık. Daha da yapabiliriz yani. Nasıl keyfiniz isterse daha da var ayrıca. Yani devamı var. Bu değişen uydu frekansları, kanal ayarları belli ki bayağı bir sizi yormuş. Bak müfiş diyor ki bizim de göbeğimiz çatladı diyor. Göbeğimiz. Kız nasıl göbek sendeki öyle bir frekans ayarlamayla çatlıyor mu yani? Allah Allah. Bedriye Hanım siz ayarladınız mı yoksa akşam ayarlayayım mı ben? Komşularımkini bari şey yapayım gideyim de çocuklar akşama komşulara hizmet efendim. Radyoda frekans ayarıyla ayağınıza geldi diye yapalım onları hatırlatın bana. Şimdi efendim şöyle bir memlekete baktım ne oluyor ne bitiyor frekans ayarı dışında güzel bir şey yok mu? Frekans ayarı güzel bir şey. Neden? İnsanlar radyolarına, televizyonlarına demek ki sahip çıkıyorlar. O kadar çok mesaj geliyor ki bununla alakalı. Demek ki böyle bir talep var. Frekans ayarlamak için millet dolandırıcılığa başlamış yani. Demek ki çok talep var, istek var. Yani para var. O yüzden demek oluyor ki insanlar sahip çıkıyor. Hemen grup vitaminden bir tane patlatıyorum o yüzden. Takmayacaksın, tak açacaksın diyor efendim. Şimdi günün, son günlerin en güzel haberini paylaşacağım sizinle.
1: Lise yaşlarında bir terslik var hep işlerinde sıkıntı basıyor neden bilinmez bu çocuğun derdine deva bulunmaz.
2: Mustafa sıkma tatlı canını, efkar bassa da her yanını. Boş ver üzülme, ne yapacaksın takmayacaksın tak.

0: Sıcaktan Bodrum'da çıldırıyorsun ama tak açıyorsun, tak takıyorsun. Efendim yine Antalya, görüyor musun? Yine Antalya haberi. Senin memleketin değil mi Antalya?
1: Vallahi boş durmamışlar bu araya.
0: Antalya hiç boş durmuyor vallahi. Çat. Cibili cibili ne haberler çıkıyor Antalya'dan. Antalya'da efendim üniversite açlığını çıkarmak için restoranda bir genç garson olarak çalışmış. Miraç adı. Miraç İslah galiba değil mi? Heh. Restoranda bir yabancı kız gelmiş. Adı Julia. Kıza baklava ikram etmiş efendim. Polonyalı Julia Gabrice ikram etmiş baklavayı. Meğerse kızın gizli şekeri varmış efendim. Kendisi de bilmiyormuş. Kız da bir bayılmış. Bu bayılma olayı yaşanınca bu bizim genç, yakışıklı genç sabaha kadar başında beklemiş Julia'nın. Bakın gerçek bu olay. Ve sevgili dinleyenler, basında bugün Türkiye basınında misafirperverliğini göstermek isteyen Miraç'ımız var. Antalya'da çalıştığı restoranda gizli şekeri olan yabancı kıza baklavayı yedirince kız bayılınca evleniyorlar.
1: Abi şimdi ikram etmiş baklavayı da gizli şekeri varmış bilmiyormuş. Abi şeyi gördün mü sen ikramı ne kadar? Yarım kilo o kadar.
0: Yarım kilo.
1: Kız Allah'tan öldürmemiş.
0: Evet. Bir de sıcaktan çıktı. Ve efendim baklava ikramı aşka dönüştü diyor. Ne güzel haber. Siz de keşke böyle yedirseniz tatlıyı da ondan sonra. Ne derler? Yiyeceksin tatlıyı, öpeceksin hakkıyı mıydı? Ne? O... Yok. Efendim misafirperverliğimizi göstermek için yarım kilo kadar baklavayı direkt önlerine koydum diyor damat. Bayılma olayı yaşandı. Sabaha kadar başında bekledim. Birbirimize ısındık. Ben de evlenmeye karar verdim diyor efendim. Helal olsun. Memleketimden tek iyi haber. Yani bu durumda gizli şekerden bayılmamış. Bence bizim damadımıza Miraç'a bayılmış bu.
1: Olabilir, doğru. Miraç da çok fenaymış abi. Yarım kilo baklava. Ben babama diyorum eve gelirken baklava al diyorum. Baklavanın kilosu kaç para oldu senin haberin var mı diyor. Sen baklava edersin.
0: İkram etmiş yani, bedava vermiş efendim. Ama kurnal, tam bir tilki bu Miraç var ya, sabaha kadar da beklemiş başında var. Tamamen tavlama yöntemleri söyleyeyim yani. Bu kızı genelde mesela Marmaris'te falan dans ederek tavlamaya çalışıyorlar yabancıları.
1: Abi Miraç'ı bir gün radyo alalım da bir ders versin böyle ülkemizin gençlerine.
0: Senin ihtiyacın var da yani bana diyorsan hadi.
1: Yok,
0: oradan.
1: Ülkemizin gençlerine abi.
0: Hadi oradan. Bu konuda ülkemiz biliyorsunuz memleketin mısırcısından tut, baklavacısına tut. Herkes zirvede yani hani. Tabii. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Ha, videosu mu varmış Miraç'ın? Ha, bir de röportaj yapmışlar. Bakayım ne diyor Miraç orada. Ne diyor?
2: Hem okuyup hem de çalışıyordum. Çalıştığım restoranda bir gün Julia restoranımıza geldi.
0: Evet.
2: Yemek yediler, tatlı sordular. Tatlı sorunca ben de Türk kültürüne ait baklavayı ikram etmek isterim. Beğendikten sonra yediler, beğendiler. Bir daha istediler. Ben de bir yarım kilo falan baklavayı direkt önlerine koydum. Misafirperverliğimizi göstermek için. Bunlar da beğendi hepsini. Yedikten sonra gizli şekeri varmış. Bilmiyormuş kendisi de. Bir bayılma olayı yaşandı. Hemen işte ambulans arandı. Hastaneye götürdük. Sabaha kadar başında bekledim. Yardımcı olduk. Öyle bir tanışma hikayemiz oldu. Ben Polonya'ya gittim. Kendisi tekrardan buraya geldi. Böyle bir tanışma süreci oldu.
0: Biz daha ne olsun?
2: Sonra da evlenmeye karar verdik. Sağ olsunlar, çok saygılı insanlar. Tabii biz de aynı şekilde saygılı insanlarız. Kültür farkını o şekilde saygıyla kapatıyoruz.
0: Çok iyiymiş ya. Efendim hayırlı uğurlu olsun. Nasipse gelir Yemen'den, nasip değilse ne gelir elden sevdiğin yerler. Yani tatlı tatlı ilişki olmuş, evlenmişler efendim. Bizim memleketin yakışıklı baklavacısı, yakışıklı mısırcısı, dondurmacısı, ondan sonra herkes yolunda memlekette. Vallahi bile herkes yolunda yani. Şimdi galiba bir konuğumuz mu olacak? Reklama mı gidelim diyorsunuz? Ses var. Tabii ben burada bağıra bağıra konuşuyorum mu? Peki efendim, reklamlardan sonra, hatta şöyle bir şunu dinleyelim bir kısaca. Kısa bir dinleyelim, ben size reklama yollayacağım. Bir saniye alayım.

0: Efendim burası Radyo D. Dedim acaba tam Aras'ın sahne çekiliyor Kutay'la falan. Acaba dedim yani bağırıyorum çağırıyorum. Halbuki alakası yokmuş yani benim bağırmamla alakalı bir şey değil. Konuğumuz geliyormuş efendim. Görüntü yönetmenimiz Erhan Makar. Erhan abi gelecekmiş değil mi?
1: Evet evet, şimdi onun yanına gitti ablamız.
0: Gizem konuşmaya. Sarışınları karıştırdı herhalde.
1: Bir saat bir numara bakacak, hemen alacağız.
0: Tamam peki. Yani. Şu mesaja bakalım hemen şöyle çocuklar. Bakalım.
2: Benim de
0: göbeğim
2: çatlardı sevgiler.
0: Göbeğiniz ne oldu, çatladı? Sizin de mi göbeğiniz çatladı? Bunu bir daha atın hanımefendi. Bunu bir daha, çok önemli bir şey söylüyorsunuz, farkındayım. Onu bir daha atın. Yani ben duymak istiyorum. İrvan'cığım bizim televizyonu ayarlamaya gelir misin? Radyoyu ayarlamaya gelir misin diyorlar. Tabii biz yayından sonra bütün komşularımızın ayarlarını yapmaya gideceğiz efendim. Bu kutsal görevi üstlenip biz de Bodrum'da kahraman ilan edilmek istiyoruz. Biliyorsunuz Teoman, Daha 17 dizisinin Teoman'ı, Bodrum'un sahibi benim dada dedi bana. Vallahi. Reklam. Reklamlardan sonra buradayız sevgili dinleyenler. 0549-204-0104 reklamlar.
3: Yaz akşamlarının neşesini hit şarkılarla yaşayın.

0: Can Aslanhan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Yüzü korkudan bembeyaz oldu ifadesi bilimsel açıdan doğru olabilir. Yapılan bir araştırma, korku durumunda yüzün soğuduğunu, özellikle de burun ucu, alın, ağız çevresi ve üst çene bölgesinin sıcaklığının düştüğünü gösterdi. Araştırmacılar, bu durumun nedeninin, tehlike durumunda vücudun savaş ya da kaç tepkisi verebilmesi için kanın kaslara doğru yönlendirilmesi olabildiğini düşünüyorlar.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
0: Mutlu günler Türkiye. Sıradaki şarkı Radyo D'den gelsin. İçindeki müziğe, aklındaki kişiye, biten mesaiye. Aa bu benim şarkım diyene gelsin. Seni dört gözle bekleyenlere, sınıfındaki o kral hocaya. Story atar atmaz sana like atana. Almanya'daki teyzene, trafikte sana yol veren sürücüye. Tüm sevenlere gelsin. Sıradaki şarkı kime gelsin?
3: Kime gelsin?
0: Radyo D. Hayatın içinde.

0: avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
3: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Öncelikli yayın.
6: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
8: Sıradaki şarkı gördüğü ünlüyü çıkaramayanlara gelsin.

0: yaz. Mutluluğun ritmi seninle.
1: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle.
2: Radyo D'den canlı yayınımız devam ediyor efendim. Bodrum'dan daha 17 dizimizin setinden. Şimdi paydos o kadar keyifli bir kelimedir ki sevgili dinleyenler. Demin Emre Kabakuşağı aldık, gözleri ışıl ışıldı. Şimdi de Türkiye'mizin en başarılı görüntü yönetmenlerinden ki artık o yönetmen. Yani Erhan Makar'ı aldık. Paydos dedik mi Erhan abi?
3: Dedik.
2: Oh süpermiş. Erhan abi bugün yakışıklı evlatlarıyla, yeğenleriyle burada. Aileyle mi o durumdasınız abi?
3: Ya tatil süreci olduğu için bu süreçte onlara İstanbul'da ulaşamadığım için buradalar. Hem ziyaret hem tatil.
2: Ya. Efendim Erhan Makar Türkiye'nin en kıymetli işlerinde ya görüntüde başka. Erhan abi tabii ben istiyorum ki mesela görüntü yönetmeni asıl yönetmendir. Ne zaman kendi baş başı?
3: Yok aslında değil.
2: Değil ama.
3: Yok sana katılmıyorum bu konuda. Çünkü
2: işi bilen adam olduğu için hemen konuda hiç mütevazı olma.
3: Yok görüntü yönetmenliği yani çok güzel bir meslek. Ben çok seviyorum işimi.
2: Bir sonraki işte direkt yönetmen.
3: Yok olmayacağım istemiyorum ben.
2: Olacağım. Teklif ediyoruz ya.
3: Ya görüntü yönetmenliği çok ya ben görüntü yönetmeni olarak çok hoşuma gidiyor. Sahne kurmak, ışığını yapmak, kadrajı doğru bulmak. Yani o cihazlarla oynamak benim oyuncaklarım. Yani kamera benim oyuncağım, Steadicam benim oyuncağım, Panter benim oyuncağım. Onlarla oynamak çok hoş, çok hoşuma gidiyor. O yüzden hani görüntü yönetmenliğini çok sevdiğim için hani yönetmenlik ya bir de
2: yönetmenliğin dertleri başka.
3: Çok başka. Evet. Yani reji çok çok yani inanılmaz bir kafa gerekiyor. Teknik olarak bu kafa bende var ama görüntü yönetmeni olarak herhalde reji olarak bunu çok böyle hani oyuncunun duygusunu çıkartmak kolay bir iş değil. İkisini bir arada yapmak zaten çok kolay bir iş değil. Ama hani dediğim gibi
2: sen üstüne dert almak istemiyorsun
3: fazla. Galiba.
2: Efendim kariyer yolculuğu o kadar başarılarla dolu ki Erhan abimizin. 99 yılı Deli Yürek, Aşkına Eşkıyalar, ondan sonra tabii son yıllardaki projelerde Yasak Elma, Kış Güneşi, Cam Tavanlar, Kirli Sepeti, Arkadaşlar İyidir, Güneşin Savaşı ve Siccin 4 senin imzalı olduğun, imza attığın işler evet. Arasında.
3: Görüntü yönetmenliği yaptığım işler son saydıkların, işte ilk saydıkların kamera asistanlığı, işte kameramanlık, fokus bulurluk.
2: İçinde olduğum
3: bütün evet.
2: İşler.
3: Bütün işler.
2: Daha 17 de abi hem çalışması zevkli iş, tabii bir de artık tuttuğu Kanal D'mizin en göz bebeği oldu. Sen öngörüyor muydun ya bu işi yapacağız da bir iki bölüm sonra ne olur belli olmaz diyor muydun?
3: En başından beri demedim. Ben projeye Ocak ayında dahil oldum. Emre Hoca dahil olmamızı istedi sağ olsun. Yapım firması da istedi. Pastel Film. Projeye dahil olduktan sonra ben her sürecinde oldum Emre Hoca ile beraber. Oyuncu seçmelerine kadar yanlarında durdum. Çok inceleyip sık dokuduk.
2: Harika.
3: İnan ben bu projenin tutacağına çok inandım ve biliyordum. Çok da güzel destekliyorlar bizi her yerden. İşte Kanal D'den, dramalardan, Pastel Film'den, Emre Hoca tarafından her alanımızı çok açıyorlar her anlamda. Yani teknik anlamda da işte sokaklarda da, evlerde de, dahili mekanlarda, harici mekanlarda. Projenin buraya geleceğini biliyorduk ya. Yani
2: güzel.
3: Sürpriz evet sürpriz olan yerleri de var ama inandık biz.
2: Şimdi teknik olarak izleyicilerin, dinleyicilerin bilmediği mesela sen bir görüntü yönetmeni olarak Türkiye'de tabii çok görüntü yönetmeni var ama sayılarından birisin. Sen mesela bir işi izlediğin zaman doğru yapıyorlar dediğin şey teknik olarak mesela izleyen neye dikkat etmeli işlerde? Biz çünkü ya hızlı işler yapıyoruz bazen sonradan tabii hatalar öne çıkıyor falan ama siz inceleyip sık dokuyorsunuz. Senin için sen mesela görüntü yönetmeni değilsin bir sade vatandaşsın. Senin için doğru iş Hangi iş? Çok nasıl
3: zor,
2: iş?
3: Zor,
2: zor, zor,
3: zor, zor, zor bir soru. Evet.
2: Adamı sabahın 9'unda sete sokmuşuz. Şimdi canlı yayına soktuk.
3: Ya çok zor ve güzel bir soru. Yani seyirci nelere dikkat etmeli? Seyirci iyi... Yani bence şöyle bir durum var. Türkiye'deki seyirci kalitesi çok yüksek.
2: Çok
3: da güzel projeler yapıyoruz. Hep beraber yapıyoruz. Bütün ya ben projeleri bitince üzülüyorum. Yani 3 bölümde, 4 bölümde, 5 bölümde kalkan projeler olunca üzülüyorum çünkü...
2: Emek var ya.
3: Ya emeğin dışında bütün işlerin bir duygusu muhakkak var. Kötü proje yoktur. Yani kötü yönetmen de yoktur bence. Kötü senarist de yoktur. Hani kötü... Yani her işin bir kendine özgü bir duygusu var. İzlerken seyirci gözüyle ben son 5 senedir bunu yapmaya çalışıyorum ama olmuyor bazen. İzlerken her şeyine dikkat etmeliler bence. Duygusuna dikkat etmeli, kadrajına dikkat etmeli. Yani görsel olarak yani işte ben hep çocuklara şey diyorum yani ben görsel olarak hizmet edebiliyorsam bir projeye, hikayeyi de aldırabiliyorsam o görselliğin içine benden iyisi yok. Benden mutlusu da yok yani. O yüzden seyirciler aslında çok dikkat ediyorlar. Hatta bizim kaçırdığımız, biz hata yapmıyor değiliz, yapıyoruz. Bizim kaçırdığımız şeyleri hemen günümüzde artık sosyal medya çok büyük bir etken, hemen böyle mi çekilir, böyle mi olur diye.
2: Geliyor direkt değil mi?
3: Hemen anında yani bölüm yayınlanırken kendi içinde geliyor. İyisiyle de geliyor, kötüsüyle de geliyor. Eleştiriye de açığız. Hani eleştiriye de bir insanlar. Çünkü eleştirilmeyecek bir şey olmuyor. Tabii. İlla ki oluyor. Kimisi karakteri seviyor başka bir karakteri. Kimi sevmiyor gibi gibi gibi.
2: Erhan Bey'in sesini biraz açalım diyorlar merkez stüdyomuzdan. Çünkü çok önemli şeyler konuşuyor. Hemen şöyle yükseltiyorum. Bir de abi artık biz bu işi çözdük. Sen mesela 99 yılında işte Deli Yürekler aşkına...
3: Kamerasını
2: gidiyor. Aşkına eşkıyaların içinde evet. Çalıştığın zamandan bugünümüze baktığın zaman çok gelişti birçok
3: şey. Sistem çok büyük değişti.
2: Evet. Yani biz dünya pazarına da iş sunuyoruz. Dizi satıyoruz yani.
3: Aynen.
2: Yani
3: çok büyük gelişti. Bu imkanların hepsini özellikle mesela bu sette de çok kullanıyoruz. Kullandığımız lensten tutun teknik ekip manlardan tutun hiçbir şekilde şey yapmıyorlar bize hani yok demiyorlar ve daha fazla ne istiyorsak sunuyorlar.
2: Değil mi?
3: Evet yani o konuda şanslıyız. Bir de talebiniz de oluyor sizin bunlarla ilgili. En ufak bir şey yaşamadık bugüne
2: kadar. Evet. Görüntü kalitesi, her şey gerçekten de başarının parçası. Efendim bugün bütün kategorilerde birinci sıradaydı. Daha 17. İşte bu başarının bir ayağı da Erhan Makar abimiz. Çok tatlı adamdır. Sektörde Erhan abiyle ilgili böyle anlatırlar. Onun setinde bulunmak lazım bunları duymak için. Bizde şey vardır ya bir kıl böyle. Ya, ne evet. O bir kıl ne oluyor?
3: Ya aslında o bir kıl şu. Küçücük kenara almak oyuncuyu sağa veya sola.
2: Bir kıl alalım.
3: Bir kıl alalım. Hani... Bir kıl öne gidelim, bir kıl geriye gidelim. Hani mesela kıl küçüktür ya. Aslında onu söylemek maksat. Hani küçük gelelim. Yoksa tabii. Bir adım gelelim dediğinde bir adım büyük.
2: O oyuncu anlasın diye öyle yapılmış. Aynen. İlk bir kıl diyen kimse artık.
3: Evet, bir onu bilmiyoruz.
2: Bir abimiz, bir ustamız yapmış bir ustamız onu. Eksik. Doğru şeyi bulmuş evet. Yani. Peki onun dışında var mı öyle kelimeler abi sette? Hani sesçinin, görüntü yönetmenin. Dilinize pelesenk olmuş. Hadi abi, hadi abi.
3: O var mesela. Hadi evet. Abi. O da onda biz görüntü yönetmenlerine.
2: Değil mi?
3: Yani hızlandırmak adına hani seti daha da işi bir an önce güneşi tutamadığımız için yani haricde özellikle.
2: Güneş gidiyor.
3: Güneş gidiyor.
2: İbrahim Tatlıses'in dediği gibi Bodrum'da demiş ona hatta. Güneş gidiyor, güneş.
3: Yani güneşi tutamadığımız için hani bir tık hızlandırmak adına ben çok kullanıyorum. Hadi abi. Hadi, hadi abi. Hadi abi. Hızlandıralım. Hadi. Hadi ya. Yani yönetmende de oluyor. Yani genelde kestik. Hani işte demin dedin ya en iyi dost pay dost.
2: Evet
3: gibi
2: ya.
3: Öyle şeyler.
2: En iyi dost pay dost. Şu an zaten pay dost verildi. Pay dost oldu. Ve Erhan abi de biz de yolculayacağız. Biz de yayını kapatacağız. Erhan abi çok başarılı işler yapıyorsun. Ve çok bu işte de olman çok kıymetli.
3: Çok teşekkürler.
2: Kırmadın yayınımıza da
3: her
2: geldin.
3: Yani sen...
2: Size senaryo önceden oyunculara verilmiyormuş. Size de veriliyor mu verilmiyor mu?
3: Yani bir bölüm öncesinde geliyor. Hı-hı. Ama o bir bölüm öncesinde de şöyle ilk başlarda oluyor. Sonrasında şey hani zamanda yarıştığımız için o son haftalara, son 3 güne atıyorum bölüm yayınlanmadan bir hafta önce geliyor zaten senaryo ama sete çıkmadan verilmiyor. Bir gün öncesinden gecesinde veriliyor.
2: Evet, bu Bodrum'un kış halini senden nasıl resmedeceksin çok merak ediyorum. Çünkü kışın burası bambaşka güzel bir yer oluyor. Ya
3: ben şöyle Bodrum'un yabancısı değilim. Ben Bodrum'a uzun sürelerde tatillerde bulundum. Daha önce bir iş için de geldim. 2008 yılıydı. Bir buçuk aylık bir deneyim.
2: Hatta Erhan abinin, Kamil abi kuzenin miydi?
3: Evet.
2: Kamil abi benim patronumdu. Onun mekanında sahne alıyordum. Selam olsun kendisine de. O yüzden sen yabancı değilsin buralara. Doğru söylüyorsun. Emre Hoca da öyleymiş zaten.
3: Evet, evet. Emre Hoca da Sefir'in kızı diye bir proje çekmişti.
2: O da burada yapılmış. Evet. Ama işte daha 17'nin kışlık şeyi böyle... Bana böyle bir merak konusu.
3: Valla ben planladım. İşte seyirci de evet. Buraya geldiğimde de aslında Nisan ayı falandı ilk geldiğimizde. Var kafamızda güzel şeyler var. Güzel de renk oluşturuyoruz.
2: Görüntü yönetmenler öyledir değil mi? İlk önce kafasında çekiyor mevzuyu.
3: Evet, mecbur çekme. Ya okuduktan sonra kafanızda oluşturmadığınız şeyi sette yapmanız biraz imkansız.
2: Ya.
3: Evet, yani o senaryoyu okumadan bir gün öncesindeki, ertesi günkü sahneleri okumadan sete çıktığınızda çok zorlanırsınız. Biz bütün ekip olarak çok dikkat ediyoruz ona. Ben özellikle asistanlarım senaryo okur, teknik ekibimiz okur. Ona göre herkesin bir fikri vardır, şeflerin, asistanların. Bir paylaşım içerisinde olur. Yani tek başına olmuyor.
2: Değil mi?
3: Hiçbir zaman.
2: Kesinlikle. Abi sen yani bu işi mutfağında ta işte asistanlık zamanlarımdan diyorsun bugüne geldin. Senin mesela o günlerde yaşadığın böyle en büyük set ekipmanı olarak asistanlık günlerinde yaşadığın, böyle taşıdığın, hep derler ya işte biz bu işin mutfağından bugünlere geldik diye. En ağır ne taşıdın? Ya yani görüntü yönetmenleri, çünkü ben sette kendi çalıştığım işlerde de yani eğer ki bir iş hızlanması gerekiyorsa alıp hemen böyle sırtında işi tamamlamak için, bu başka bir özveri. Ya,
3: tripodla kamerayı taşımak çok, yani eski kameralar üzerinden söylüyorum. Bir reklam setinde 5.35 dediğimiz film kameraları vardı. Büyük kameralardı. Ben onu tripodla almıştım. Tripodla alınabilecek bir güç. Yani alabilirsiniz ama çok uzun bir yere gidemezsiniz. Yani 50 metre yürüyemezsiniz onunla. 100 metre yürüyemezsiniz ama ben bir 40 metre kadar yürümüştüm.
2: Maşallah.
3: Çok ağırdı. Ama o an gitmem gerekiyordu. Onu yapmam gerekiyordu ve yaptım.
2: Bu iş böyle bir iş. Sevgili dinleyenler, işin nasıl zor olduğunu anlamamız için bu soruyu sordum. Kamil Makara, Kamil abi kulakları çınlasın. Erhan abi, Erhan Makara, çok teşekkürler ediyoruz.
3: Ben teşekkür ederim.
2: Sağlıcakla kalsın. Sağ ol. Başarılarınız daim olsun.
3: İyi yayınlar. Çok güzel gidiyorsun. Çok takip ediyorum. Severek takip
2: ediyorum. Canımsın abi.
3: Arkadaşım da olduğun için.
2: Ya eyvallah, eyvallah.
3: Çok sana da başarılı.
2: Evladımızın adı nedir?
3: Rüzgar.
2: Rüzgar. İleride bir Aras olur galiba başrol.
3: Yani kendi tercihi.
2: Onun gibi duruyor valla. Gözler tercih. Senden.
3: Evet.
2: Sarışınlık senden. Rüzgar. Rüzgarın bol olsun yavrum. Efendim reklam. Reklamlardan sonra buradayız, geliyoruz.
0: Mutluluğun ritmi seninle.
1: Seninle. Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. Radyo D. İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek. Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
4: Avrupa yakasında Edirne Kapı İncirli, Avcılar Beylikdüzü, Bahçeşehir Mahmut Bey, Hassal Seyrantepe güzergahları çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. Anadolu yakasında Ataşehir Üsküdar, Sencaktepe Ümraniye yönü etkili. Köprü geçişlerine baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Asya istikametinde etkili aksi yönde akıcı devam ederken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki istikametleri etkisini sürdürüyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
4: Piyasaların 17 Ağustos Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.28 değer kaybıyla 14.132 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.90, euro 55.51'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.811, çeyrek altın 11.553 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
6: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
3: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

De artık canlı yayınımızın sonuna geliyoruz. Şimdi sürpriz bir telefon bağlantımız olacak. Efendim biliyorsunuz işte Kanal D'mizin Rating Record Man'i dizisi daha 17. Dün yayınlandı, bugün reytingler açıklandı. Birinci oldu efendim. Evet. Bugün sete radyo makinesini kurduk. Bu hafta size sürprizlerimiz var. Filmin dizinin yönetmeni Emre Kabakuşak, az önce de görüntü yönetmeni Erhan Makar bizimleydi. Bu hafta oyuncularımızla, arasımızla, Teo'yla, Kutay'la, Leyla'yla yani Ceren'le size sürprizlerimiz var efendim. Şimdi dizide yayınlanan bir şarkı var sevgili dinleyenler. Bugün konuştuk, şarkıyı söyleyen bizim Yılmaz Taner.

0: Bu şarkı artık bugün 1 milyonu geçmiştir. En son baktığımda 1 milyondu sevgili dinleyenler. Daha 17'nin muhteşem şarkısı oldu ve söyleyen, dediğim gibi biliyorsunuz radyomuzda da çok gelir gider, değerli dostumuz müzisyen Yılmaz Tamer burada. Yılmaz'cığım hoş geldin Yılmaz Taner.
1: Selamlar, hoş bulduk. Ne haber İrfan, nasılsın? İyi yayınlar.
0: İyiyim Yılmaz'ım, sen nasılsın?
1: İyiyim vallahi, ne olsun. Devam abi işte, şarkı türkü işleri, koşturmaca.
0: Değil mi ya? Bu şarkının aranjesi, sözleri falan kime ait Yılmaz?
1: Abi şimdi öncelikle yani benim için çok özel ve anlamlı bir proje oldu. Çünkü çok popüler ve çok sevdiğim bir dizi. Daha 17. Ondan sonra bu şeyin içinde de olmak, oluşumun içinde de olmak benim için ayrıca mutluluk verici. Ama şunu söyleyeyim tabii ki, şarkı sevgili Şahin Kurnaz'a ait, sözümüzü düzenlemesi.
0: Şahin dizimizin de bütün müzik işlerini yapıyor değil mi?
1: Evet. Dizinin müziklerini koordine eden, onları hazırlayan, bölümlere göre paylaştıran, yayan kişi, dağıtan kişi. Önemli bir müzisyen, değerli bir müzisyen, bir dostum, kardeşim benim. Buradan da selam olsun.
0: Selam olsun Şahin'e.
1: Ondan sonra işte böyle şey oldu abi, gel işte bir gün hani bakalım Yılmaz, işte bir şarkı var bir bakalım gibisinden girdik, okuduk. Ondan sonra daha 17 tabii benim için de heyecan verici. Çünkü şey de var, o diziye karşı bir ne denir? Fanıyım aslında. Çok seviyorum diziyi.
0: Dizinin fanıyım sonra... diyor Yılmaz Taner.
1: Evet. Vallahi her hafta izliyorum yani, her pazar oturup kaçırmadan izliyorum. Değil mi? Abi, çok
0: nasıl
1: seviyorum.
0: Bir duygu böyle fanı olduğun dizide şarkının yayınlanması?
1: Ya öncelikle gerçekten şunu söylemek istiyorum. Nesrin Hanım olsun, işte Çağan olsun, Ceren, Ata, yani dizinin bütün oyuncularını bir kere yürekten kutluyorum. Her şey çok iyi. Bütün işte set ekibini, arkadaki mutfaktaki kişileri, herkesi, yönetmenimizi tebrik ediyorum. Öncelikle böyle bir oluşumun içinde olmak tabii ki. Ve ekranda kendini duymak güzel bir şey. Keyifli bir şey. Daha önce bulunduğum çok sevdiğim güzel dizilerde de bulundum ama bu daha 17 dizisinde de dediğim gibi şarkının çalınması
0: ya,
1: benim olmam, projede benim de olmam çok hoşuma gidiyor diyeceğim.
0: Harika. Yılmaz sevgili dinleyenler, yıllardır müzik sektöründe ve çok da güzel işler yapıyor. Ben geçen seneki o cover'ına bayıla bayıla çalıyordum hatırlarsan.
1: Evet, vurgunum sana, Kenan Doğulu şarkısı.
0: Evet, harikadır. Bu işte farklı bir iş olmuş. Arıyor musun beni? Hayırlı olsun. En son 1 milyondu. Ne oldu şarkı?
1: Abi şöyle, dijital verileri o kadar sağlıklı ki, o kadar güzel ki, biz hani sonuçta biliyorsun bir ürün varsa bunu hani tanıtabilmek için de reklam yapmak gerekiyor vesaire.
0: Tabii.
1: Biz bu şarkı daha 17'nin popülaritesi ve kitleye hitap ettiği için reklamsız inanılmaz bir dinlenme var.
0: Bak, reklamsız diyor, reklamsız.
1: Evet, reklam.
0: İşte dizinin gücü bu da.
1: Evet, kesinlikle. Pastel yapımı da bu konuda tebrik etmek lazım gerçekten. Çok doğru bir proje yani. O yüzden de hani en başa dönüyorum. Benim de burada olmam keyif verici, gurur verici. Ama şöyle, dijitali de iyi gidiyor. Günlük böyle hani Spotify'da 40 bin dinlenme, 42 bin, 30 bin, 40 bin arası dinlenmeler çok keyif veriyor. Beni de mutlu ediyor açıkçası. Nicelerine inşallah.
0: İnşallah.
1: Kardeşim, nicelerine inşallah.
0: Yılmaz Taner kardeşim. Çok teşekkürler.
1: Ben çok teşekkür ederim. Bodrum'dasın abi, güzel değil mi? Bodrum'dasın mit gibi. Oh.
0: Yılmaz, işte onu diyordum. Oh diyorlar. Biz Bodrum'u göremiyoruz ki. Bak geldik sabahın köründe buraya, işte sete. Daha yeni oyuncularla birlikte başladık. Daha şimdi biz de paydos yapıyoruz. Programı kapatıyoruz. Daha yani Bodrum'da yaşıyoruz ama Bodrum'u yaşayamıyoruz.

0: başarılar. Herkesin yolu açık olsun.
1: Eyvallah.
0: Benim de çorbada bir katkım, bir tuzum olduysa ne mutlu.
1: Olmaz mı? Harika olmuş.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Kardeşim benim. İyi akşamlar olsun. Yılmaz Taner.
0: Sevgiler, iyi akşamlar.
1: Sevgiler olsun efendim.

0: musun beni?
1: Gidiyorum İrfan Boşluk Aslanhan Instagram'da. Takipte kalın. Buradaki paylaşımlarımızı, buradaki çekimlerimizi paylaşacağız oraya. Radyo D104 Instagram hesabını da takip edin. Hala
0: arıyor musun beni? Aradığım gibi soruyor.
1: Bu hafta bir de hediyeler var.
0: Görüyor musun?
1: Efendim sürpriz markalardan hediye çekleri.
0: Tek umudum.
1: Bu haftanın hediyeleri var.
0: Arıyor musun beni?
1: Ben perşembe günü size büyük ödülü takdim edeceğim. Perşembeye dek takipte kalın sevgili dinleyenler. Perşembe günü hediyem Radyo D'de sizinle. İstanbul Merkez Stüdyomuzda Serdal bize eşlik etti. Yardımcı oldu sağ olsun, eline yüreğine sağlık. Burada sevgili asistanlarımız, stajyerlerimiz. Haşim'cim çok teşekkürler. Ve Gizem Pastel filmden. Gizem gerçekten büyük mücadele verdi. Sabahtan beri biz tabii bilmiyorsunuz biz burada sürprizlerimizi hazırladık. Çekimlerimizi yaptık efendim burada. Ve tabii ki de Pervin Pastel filmin olmazsa olmazı Pervin'e çok teşekkürler. Pervin Durmaz canımız Pervin, o da eski tiyatrocudur eski esek topluluğu vardı Uğur Uludağ'ın, oradan Pervin Durmaz. Ve tabii ki de Kanal D'mizden işte Meryem olsun, bizim radyo tarafından da dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz bugün için. Yarın saat 17'de görüşmek üzere efendim. Sağlıcakla kalın, iyi akşamlar hepinize. Allah'a ısmarladık.

0: Avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: bazı.
1: Önemli. Heyecan verici. Eğlenceli. Bilgilendirici. Vazgeçilmez. Bazen de tamamen gereksiz her şey. Kısacası...

0: de moduna göre seçtiğin şarkılar.
1: Her Perşembe ve Cuma Radyo D104 Instagram sayfamızdaki storylerimizden moduna göre şarkılarını oyla.
0: Radyo D'de dinle. Instagram sayfamızda sen oyladın ve mutlu olduğun anda duymaktan en çok keyif aldığın şarkı şimdi radyonda.

0: Aygün Aydın'la günaydın.
1: Efendim günaydın, good morning. Baksana saça başa benziyorsun yarasaya. Ne siyaset, ne futbol, ne de dinle ilgili konular. Yorum yapmayacak kadar akıllı bir kadınım.
2: Senin radyolarını dinliyoruz da hay oluyoruz.
1: Ay canım benim ya. Radyo değilsin. Aygün Aydın'la günaydın efendim.

0: Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
1: Dub Plus.
0: Radyo D, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, dördüncü kanalı seçin, Radyo D'yi en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
1: Dub Plus.
0: Dub Plus ve Radyo D. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.

Sıradaki şarkı aşktan yananlara, güneşten yananlara, tatil için yanıp tutuşanlara gelsin. Güneşe doğru sürenlere, valizini hazırlayanlara ve tabii ki tüm yaz severlere gelsin. Sıradaki şarkı Radyo D'den gelsin. Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle.

0: her biri hep hafızamızda. Her zaman yeni. 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkıları. Her cumartesi ve pazar 22'de Radyo TRT Zaman Tüneli'nde. Zaman
1: Merhaba, ben Betül Demir. Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle.
2: Ben

Radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22.20.

0: Hazır mısın? Sahne. Prova bitti. Sahne başlıyor.
1: Radyoda sahne, sahne, sahne.
0: Radyoda. Akustikler, sahne. Konserler ve canlı performans tadında tüm şarkılar.
1: Sahne. Radyoda sahne.

Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali. Burası sahne, canlı müziğe en yakın yer.

0: Bey'im çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Umarım ikna edebilmişim birazcık seni. Herkese iyi eğlenceler diliyorum arkadaşlar.
2: Bu sefer aşk nereye kadar bir Ortaç giriş şarkısı.

0: Üretim burada. Nefes burada. Sahne seninle.
1: Sahne. Radyo'da. Sahne.

eser bir kuliste başlar. Işıklar ayarlanır, teller gerilir, herkes yerini alır. Heyecan alkışlarla yükselir ve sonra o ilk nota gelir. Hazır ol, bu anlar için burada.

0: Çok teşekkür ederim.
1: Bu akşam koltuğunuz sahne önünde. Canlı müzik atmosferinin keyfi.

0: Radyo'da sahne.
1: Sahne bugünlük bitti. Yenisi yarın 22'de Radyo D'de.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.